tanenin en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 34. duruşması görüldü. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, çarşamba günkü duruşmada savunma yapan tutuklu sanık harita mühendisi Yağmur Cansı Yeşilyurt'un avukatının beyanı dinlendi. Daha sonra tutuklu sanık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu olan tutuklu sanık Mustafa Keleş'in savunması alındı. Duruşma tutuklu sanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 11 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi. Bu arada duruşmada bugüne kadar 45 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan, 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada ara kararı açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 30. duruşmasında mahkeme heyeti mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan sanık avukatlarının devam eden celselerde savunma yapabileceklerine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasını savcılığa gönderdi. Cumhuriyet Savcılığı'nın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için bir hafta süre istemesi üzerine duruşma 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi. Nükleer Düzenleme Kurumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesini işletmeye alma çalışmalarına başlaması için Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'ne gerekli izni verdi. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Sergei Buçkik, verilen izinle birlikte inşaat çalışmalarına paralel olarak uzmanların ekipmanların aşamalı kontrol ve ayarlama işlemlerine başlayacağını açıkladı. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırlanan 15 maddelik yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yatırım teşvik paketine göre imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumların kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Kamu borçlarının azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. 31 Temmuz 2027 tarihine kadar yurt dışındaki para, altın ve dövizini Türkiye'ye getirenler için uygulanan %5'lik vergi alınmayacak. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden Hollanda bandıralı Honduras isimli yolcu gemisinde bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını, diğer 3'ünde ise şüphe bulunduğunu açıkladı. Hantavirüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar uzayabildiğini ve yeni vakaların ortaya çıkmasının mümkün olduğunu belirten Ghebreyesus, bunun sınırlı bir salgın olduğuna inanıyoruz dedi. Gemiden şüpheli 3 hastanın tahliye edildiği duyurulmuştu. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilk yolcunun ölmesinin ardından gemideki yaklaşık 40 yolcunun Güney Atlantik'teki San Helena Adası'nda tahliye edildiği duyuruldu. Cabo Verde'den ayrılan ve içinde hala yaklaşık 150 yolcu bulunan geminin 3 gün içinde Kanarya Adaları'na ulaşması öngörülüyor. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta mücadelesi 8 Mayıs Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde Anadolu Efes, Onlu Büyükçekmece Basketbolu ağırlayacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

7-13 derece. Madrid hafif sağanak yağışlı 9-24. Moskova hafif sağanak yağışlı 13-25. Paris parçalı bulutlu 8-16. Priştine az bulutlu 13-20 derece. Roma çok bulutlu 15-21. Saraybosna parçalı bulutlu 10-17. Sofya çok bulutlu 11-21. Tiran çok bulutlu 14-23 derece. Varşova parçalı bulutlu 16-26. Viyana hafif sağanak yağışlı 15-22. Zürih parçalı bulutlu 7-16 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 9-26 derece. Aşgabat çok bulutlu 15-22. Nur Sultan sağanak yağışlı 12-23. Bağdat az bulutlu 18-30 derece. Bakü parçalı bulutlu 12-22. Bişkek parçalı bulutlu 16-29. Duşanbe az bulutlu 16-32. Kabil parçalı bulutlu 8-27 derece. Kerkük az bulutlu 12-25. Kuveyt az bulutlu 26-33. Medine az bulutlu 24-38. Mekke az bulutlu 28-39 derece. Riyad az bulutlu 26-36. Şam az bulutlu 8-25. Tahran parçalı bulutlu 15-28. Taşkent az bulutlu 19-35. Tiflis hafif sağanak yağışlı 7-20. Tokyo parçalı bulutlu 14-24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 13-21 derece. Kahire çok bulutlu 13-28. Melbourne parçalı bulutlu 8-13. Montreal parçalı bulutlu 6-12. New York parçalı bulutlu 10-16. Sydney parçalı bulutlu 11-18 ve Washington parçalı bulutlu 8-14 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 8-20 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 8-16, Gümülcine parçalı bulutlu 12-20, Kırcaali parçalı bulutlu 8-23, Köln hafif sağanak yağışlı 9-14, Komrat az bulutlu 7-20, Köstence parçalı bulutlu 9-15, Münih hafif sağanak yağışlı 9-17, Podgorica parçalı bulutlu 15-23, Selanik parçalı bulutlu 13-21, Şumlu parçalı bulutlu 5-23, Taraklıya az bulutlu 8-20 ve Valkaneş az bulutlu 8-20 derece. Zenitsa parçalı bulutlu 11-22, Gazimağusa parçalı bulutlu 11-23, Girne parçalı bulutlu 13-22, Lefkoşa parçalı bulutlu 8-23, Güzelyurt parçalı bulutlu 6-26 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan ve Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam alemlerin Resulü Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, Hintli bir milyarder olan Ratanji Tata'ya bir radyo programında sunucu sorar. Der ki, efendim, hayatta en mutlu olduğunuz anılarınız olarak neleri hatırlıyorsunuz? Ratanji Tata diyor ki, hayatta mutluluğun 4 aşamasından geçtim ve sonunda gerçek mutluluğun anlamını anladım ve buldum diyor. İlk aşama zenginlik ve kaynak biriktirmekti. Ama bu aşamada istediğim mutluluğu ben hiçbir zaman elde edemedim diyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri oldum ama mutluluğu yakalayamadım, bulamadım diyor. Ardından değerli eşyaların toplanması olan ikinci aşamaya geldim. Birçok değerli eşya topladım, kıymetli eşyalar topladım. Ama bunun etkisinin de geçici olduğunu ve değerli şeylerin parıltısının uzun sürmediğini fark ettim. Bunun da mutluluk için bir kaynak olmadığını anladım diyor. Ardından büyük bir proje alma olan üçüncü aşamaya geldim. O zaman Hindistan ve Afrika'daki dizel yatakların, petrol yataklarının %95'ine sahiptim ben diyor. Hindistan ve Afrika'daki petrol yataklarının %95'ine sahiptim. Ayrıca Hindistan ve Asya'daki en büyük çelik fabrikasının da sahibiydim. Ama burada da hayal ettiğim mutluluğu elde edemedim. Bu da beni mutlu etmedi diyor. Dördüncü adım diyor. Bir arkadaşımın benden bazı engelli çocuklar için tekerlekli sandalye almamı istemesiyle başladı diyor. Bir arkadaşım benden engelli çocuklar için tekerlekli sandalye istedi diyor. Yaklaşık 200 çocuk arkadaşımın tavsiyesiyle tekerlekli sandalyeleri hemen aldım diyor bu 200 çocuk için. Ama arkadaşım onunla gitmem ve tekerlekli sandalyeleri çocuklara kendi ellerimle vermem konusunda ısrar etti. Ben de hazırlanıp onunla bu 200 çocuk için aldığım tekerlekli sandalyeleri vermek üzere onunla beraber gittim diyor. İşte orada bu çocuklara tekerlekli sandalyeleri kendi ellerimle verdim diyor. Bu çocukların yüzlerinde garip bir mutluluk parıltısı gördüm diyor. Kazanan bir hediyeyi paylaştıkları bir piknik yerine ulaşmış gibiydiler. İşte o zaman gerçek mutluluğu içimde hissetmeye başladım. Hissettim diyor. O çocukların yüzlerindeki mutluluğu, gözlerindeki gülümsemeyi gördüğümde gerçek mutluluğu içimde hissettim diyor. Ayrılmaya karar verdiğimde çocuklardan biri bacağımdan tuttu. Bacaklarımı yavaşça kurtarmaya çalıştım ama çocuk yüzüme baktı ve bacaklarımı sıkıca tuttu ve eğildim ve çocuğa sordum. Başka bir şeye ihtiyacın var mı dedim. Bu çocuğun verdiği cevap beni sadece şok etmekle kalmadı. Hayata bakışımı da tamamen değiştirdi. İşte bu çocuk dedi ki, yüzünü hatırlamak istiyorum ki cennette buluştuğumuzda seni tanıyıp
bir kez daha sana teşekkür edebilmek için yüzünü tanımak istiyorum dedi. İşte ben o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu anladım diyor Ratanca Tata. Değerli dostlar, tabii gerçek mutluluk işte insanlığa ve insanlara iyilik yapmak, onların yüzlerini güldürebilmek, onların dertlerine derman olabilmek, sıkıntılarına çare olabilmek, dünyanın derdiyle dertlenebilmek, insanlığın derdiyle dertlenebilmek olduğunu da buradan anlıyoruz. Ve bizler de işte şimdi dünyada ne kadar zulüm içerisinde olan, fakirlik, fukaralık içerisinde olan, yokluk içerisinde olan, açlık ve susuzlukla mücadele eden insanların derdini dert edinmemiz gerekiyor. İnancımız gereği cenneti kazanabilmek için orada alnımızın akıyla dünyadaki hesabımızı verebilmek için insanlığa huzur ve mutluluk vermek gibi bir yükümlülüğümüz olduğunu da bilmemiz gerekir. Değerli dostlar, eğitim bilgi edinmek, öğretim ise edinilen bilginin davranışa dönüşmesidir. Okulda başarısız olan 17 yaşlarında 50 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmaya göre başarısız öğrencilerin %66'sının babalarının çocuklarıyla ilgilenmemeleri, onlara sevgi ve ilgi göstermemeleri ve çocuklarını görmemelerinden kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Ben de daha önce söylemiştim. Okul hayatımda, öğretmenlik hayatımda sorunlu davranış bozukluğu gösteren bütün çocukların evdeki ilgisizlikten kaynaklı olduğunu gördüğümü, anne ve baba yoksunluğundan, anne ve baba ilgisizliğinden, anne ve baba sevgisizliğinden kaynaklı olduğunu söylemiştim. İşte yine %44'ünün anne baba ilişkilerinin iyi olmadığı veya ayrı olduklarından kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bu çocukların %46'sında dikkatsizlik, dikkat eksikliği ve dalgınlık görülmüştür. Yani evdeki anne babaların hazırladıkları ortam çocukların okul başarısını direkt olarak etkilemektedir. Ve sadece okul başarısı değil, bütün hayatı boyuncaki başarısızlıklarını da veya başarılarını da etkiliyor. Bizlerin, değerli dostlar, bizlerin evdeki aile yaşam biçimimiz bir neslin kaybolmasına sebep olabilmektedir. Bu mesele basite alınabilecek bir mesele değildir. Hababam Sınıfı filminde hani Mahmut Hoca'nın, o Kel Mahmut diye isimlendirdikleri öğrencilerin, Münir Özkul yani rahmetli Mahmut Hoca'nın karnı dağıtırken velileri çağırıp karneleri çocukların anne babalarına vermelerinin sebebi de budur işte. Sizin ürününüz diyor. Sizin eseriniz bu çocuklar diyor. Başarıları da sizin, başarısızlıkları da sizin eseriniz demek istiyordu aslında Mahmut Hoca. Filmdeki lakabıyla Kel Mahmut, yani rahmetli Münir Özkul. Televizyonun başına oturup izlediklerinden etkilenerek bu memleket adam olmaz demekle olmuyor işte bu. İlk önce kendimiz sağlam nesiller yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak mecburiyetindeyiz. Yani sabahtan gece yarılarına kadar televizyondaki magazin ve dizi filmler izleyerek çocuk yetiştirilmiyor değerli dostlar. Yani saldım çayıra, Mevlam kayıra bir anlayışla çocuk yetiştirilmiyor. Günde 3 saat televizyon izleyen bir insan yılda 1095 saatini televizyonun karşısında geçirmiş oluyor. Günde 3 saat televizyon izleyen bir insan bu kadar zaman geçiriyor. Yani 5 saat izleyen, 6 saat izleyen, 7 saat izleyeni artık siz hesap etmiş edin.
ömrünün ne kadarını televizyon karşısında geçirmiş oluyor? Yani günde 3 saat televizyon izleyen bir insan 75 yıl yaşadığı zaman ömrünün 9 yılını televizyonun karşısında geçirmiş oluyor. Annelerin günlük televizyon izleme oranları günde 6 saat civarı olduğu tespit edilmiştir. Bu da demektir ki bir anne ömrünün 18 yılını televizyon başında harcamış oluyor demektir bu. Çocuğunun ilgisine, sevgisine, eğitimine, öğretimine harcaması gereken bu kadar uzun bir zamanı nasıl hoyratça heder ettiğini de biraz düşünmemiz gerekir, düşünmeliyiz. Çünkü bir nesil inşasıyla görevli olduğumuzu, sorumlu olduğumuzu, mesul olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor. Evde bir çocuk varsa o çocuğu topluma kazandırmak, milletine, devletine, vatanına, ezanına, bayrağına faydalı bir nesil yetiştirmek gibi bir mesuliyetimizin olduğunu bilmemiz gerekiyor değerli dostlar. Çocuklarımızdan kendimizin esirgediği merhameti ve sevgiyi başkalarından bekleyemeyiz ki. Çocuklarımız en çok anne baba sevgisine muhtaçtırlar. Çocuklarımızı adam eden de, adam olmalarına mani olan da evdeki sevgi ya da sevgisizliktir. Evdeki sevgi, merhamet, şefkat, tatlı dil, güler yüz, sevgi dili, hal dili, sevginin hal dili o çocuklarımızı adam olmalarını sağlayan bir davranış modelidir. Ama sevgisizlik, merhametsizlik, şiddet, kaos, kavga, evdeki kavga çocukları da olumsuz yönde etkileyecektir. Adam olamamalarını sağlayacaktır. Değerli dostlar, hani savaşta çocuğunu kaybeden bir kadın çocuğunu arıyor, gördüğü her çocuğu kucaklıyor, öpüyor ve sonunda ve en sonunda kendi çocuğunu buluyor. Çocuğunu bulunca onu öpüp koklayıp sevinçle bağrına basıyor ve evinin yolunu tutuyor. Peygamber Efendimiz bu olaya şahit oluyor ve yavrusunu bulan ve sevinçle onu öpen ve bağrına basan bu anneyi görüyor musunuz diyor. Soruyor sahabeye, görüyor musunuz? Evet ya Resulallah, görüyoruz diyorlar. Hiç bu anne yavrusunu ateşe atabilir mi diye tekrar soruyor Peygamber Efendimiz sahabeye, etrafında olan sahabeye. Ve sahabe, hayır ya Resulallah, elbette ki bu anne çocuğunu ateşe atamaz diyorlar. Ve Peygamber Efendimiz, unutmayın ki Allah da kullarına karşı o anneden daha çok merhametlidir buyuruyor kıymetli dostlar. Ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendini merhametiyle tanıtıyor. Peygamberimiz kendisini merhametiyle tanıtıyor. Ben alemlere rahmet olarak gönderildim diyordu. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Allah onu öyle tanıtıyor. O da kendisini öyle tanıtıyordu. Biz seni elbette ki alemlere rahmet olarak gönderdik. İşte değerli dostlar, sizin içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Çünkü o size çok düşkün, müminlere de çok şefkatli ve merhametlidir. Tevbe suresi 128. ayette buyuruyor Cenab-ı Allah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. Mescid-i Nebi'de namaz kıldırırken arkalardan bir çocuk ağlaması sesi gelse Peygamberimiz uzun sure okumaz, kısa surelerle acele namazı bitirirdi. Çocuk ağlayıp da annesi ve çocuk rahatsız olmasın diye bir hadis-i şeriflerinde ve onun ibadet anında bile çocuklara olan merhamet ve sevgisinin bir göstergesiydi bu. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte Hazreti Zübeyr anlatıyor. Allah'ın Resulü
ashabın önünde Mescid-i Nebi'de namaz kıldırırken Hasan geldi diyor, torunu, Hazreti Muhammed'in torunu, peygamberimizin, Hasan geldi diyor. Resulullah'ın bacaklarının arasından geçmek istedi. Resulullah da onun rahat geçebilmesi için namazda iken bacaklarını biraz araladı. Hasan da bir taraftan girdi, diğer taraftan çıktı. Bazen de namazda Resulullah'ın omuzuna çıkar, o inmedikçe Resulullah onu indirmezdi diyor. Başka bir hadiseyi Hazreti Enes anlatıyor. Diyor ki Resulullah hutbe okurdu. Hasan gelirdi. Hutbe okurken kucağına otururdu. Resulullah onu kucağına oturtur. Hem bize söyleyeceklerini söyler, hem de onu öperdi ve ben bunu seviyorum derdi. Eşlerine, Peygamber Efendimizin eşlerine bir fiske bile vurduğu görülmediği gibi onların kalplerini kıracak ağır bir söz söylediği de hiç duyulmamıştır, görülmemiştir. Tarih bunu yazmamıştır. O değerli dostlar, susuz kalmış bir köpeğin susuzluğunu gidermek için ona su veren bir kadının cennete girdiğinden bahsediyordu. Başka bir zaman devesini aç ve susuz bırakarak ona taşıyamayacağı yük yükleyen birisine deveye yapılan bu hareketten dolayı Allah'tan korkmasını söylüyordu. Başka bir zaman da kedileri ev halkından sayın buyuruyordu. Bir sefere giderken yolda bir karınca yuvası görse ya da yavrularını emziren bir kedi görse ya da bir köpek görse, yavrularını emziren bir köpek görse, ordu veya kafile oradan geçerken oraya nöbetçi dikerdi. Karınca yuvası zarar görmesin, kedi ve köpek yavrularıyla rahatsız olmasınlar diye. Yine bir savaş esnasında bir sahabesi müşrik birisi ile dövüşürken yere düşen o müşrik kelime-i şehadet getirmesine rağmen o sahabe tarafından yine de öldürülür. Savaş bittikten sonra olay peygamberimize anlatıldığında o sahabeyi bu olayla ilgili sorguladığında korkudan kelime-i şehadet getirdiği için öldürdüğünü söyleyen sahabeyi kalbini yardım da baktın mı diye azarlayacaktı Allah Resulü. Ve peygamberimize en büyük düşmanlığı yapan Ebu Cehil olduğu halde Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e Müslüman olduktan sonra ashabını tembihleyecekti. İkrim'e'nin yanında babasının aleyhinde konuşmayın diye. Böylesine kibar, nazik, merhametli bir peygamber modeli var karşımızda değerli dostlar. Yine peygamberimizin rahle-i tedrisinden geçen Hazreti Ali bir savaş esnasında yere düşen bir müşriki yüzüne tükürdüğü için öldürmekten vazgeçmesi üzerine "Beni neden öldürmedin ey Ali?" diyen o kişiye "Seni Allah için öldürecektim. Fakat sen yüzüme tükürünce kendi nefsim devreye girdiği için seni öldürmedim" diyen Hazreti Ali gibi şahsiyetli, kişilikli, kimlikli, karakterli insanlar yetiştiriyordu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir toplum inşa ediyordu işte. Bütün mahlukata karşı ondaki merhameti görmek tabi mümkündür. O yüzden ve ma ersenlake illa rahmeten lil alemin diyordu Allah ona, peygamberimize. Ve değerli dostlar, çünkü o etrafındakilere ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara şahsiyet ve ahlak öğretmek için, merhamet öğretmek için, adalet öğretmek için, sevgiyi ve şefkati öğretmek için
gönderilmiş bir peygamberdi. Örnek, Üsve-i Hasene'ydi. Üsve-i Hasene, o en güzel örnek. Yaşayan bir Kur'an'dı. Peygamberimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Onu bize anlat. O nasıl yaşardı? Ne yapardı? Ne ederdi? Onu bize anlat diye. Bizim bilmediğimiz daha ne var diyorlardı Hazreti Ayşe'ye. Hazreti Ayşe diyordu ki siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. Onun hayatı Kur'an'dı diyordu Hazreti Ayşe. O Kur'an'dı onun hayatı. Çünkü Kur'an kitap yazılı olarak inen bize gönderilen bir mektup, vahiy, ayetler, Kur'an ayetleri bizim için gönderilmiş. Bir de evren ayetleri vardı. İnsanın kendisi bir ayetti aslında. Bütün bu ayetleri işte Cenab-ı Allah bizim okumamızı istiyor. İkra bismi rabbikellezî halak halakal insane min alak ikra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem allemel insane ma alem ya'lem diye devam eden bu surede okumamızı istiyor Allah bizim. Peygamberi okumamızı, insanı okumamızı, vahyi okumamızı, evren ayetlerini, kevni ayetleri, yaratılış ayetlerini, varlık ayetlerini, varlığı okumamızı, güneşi, ayı, yıldızları, gökyüzünü, yeri, yer altını, her şeyi okumamızı istiyor. Ancak böylece bir imana sahip olabileceğimiz aslında bize hatırlatılıyor. Varlığı okuyarak, iman aklederek ve okuyarak Allah'a ulaşılabilen ve Allah'ı tanıyabilen bir akıl, bir bağcık, bir bağ. Akıl zaten bağcık demekti ya kelime anlamı. Varlık ile ve Kur'an'daki ayet, vahiy ile ve kevni evren ayetleri ile bağ kurarak ve sonra da onu yaratanın arasındaki bağı kurarak bir sonuca varmaktır aslında iman. Emin olmak. Allah'ın varlığından emin olmak. Allah var mı? Var. Emin misin? Eminim. İşte bu eminlik akletme ve düşünerek لَاَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ قَلِيلًا مَا يَتَفَكَّرُونَ ne kadar da az aklediyorsunuz, düşünüyorsunuz. Ne kadar da az aklediyorsunuz gibi bir eleştiriye de bizi Allah'ı bulamayanlar, tanıyamayanlar, bilemeyenlere böyle de bir eleştiri getiriyor Cenab-ı Allah. Niçin düşünmüyorsunuz? Neden akletmiyorsunuz? Hala akletmeyecek misiniz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Hala düşünmeyecek misiniz gibi bizleri düşünmenin önemi, akletmenin önemi ile ilgili uyarıyor değerli dostlar. Yani bütün mahlukata karşı ondaki merhameti görmek mümkündür. Tabii onu tanıdığımız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman bütün varlığa karşı onda bir merhameti görmek mümkündür. Çünkü o etrafındakilere ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara şahsiyet, kişilik, kimlik, karakter, kalibre, ahlak öğretmek için gönderilmişti. Başta kendisi de bunları yaşamalıydı ve yaşadı. Kendisi yaşadı ve kendisi bir toplum oluşturdu, örnek bir toplum oluşturdu. Bizim de o toplumu ve kendisini örnek almamız, Üsve-i Hasene olarak, güzel bir örnek olarak Allah'ın önümüze koymuş olduğu bir örnek, örneklikti o. İşte selam olsun değerli dostlar, selam olsun. Başta çocuklar olmak üzere bütün mahlukata karşı merhameti ve sevgiyi ondan öğrenebilenlere, selam olsun onu model alabilenlere, selam olsun onu örnek alabilenlere, selam olsun onu iyi tanıyanlara, doğru tanıyanlara selam olsun. Aslında değerli dostlar, tabii çocukla alakalı, çocuk yetiştirmeyle alakalı Resulullah'tan öğrenmemiz gereken çok şey var. Keşke onu bu konuda olsun gereği gibi örnek alabilseydik.
tabi o zaman İslam ve insanlık aleminin çehresi değişirdi. İslam coğrafyasının, dünya coğrafyasının çehresi değişirdi. Çünkü o bütün peygamberler olduğu gibi o da Hazreti Muhammed de İslam, innet dine indallahil İslam. İslam barış demekti. Barışı, huzuru, mutluluğu bütün dünyaya hakim kılmak, öğretmek idi İslam. İslam'ın dünyaya hakim olması demek, bütün dünyanın İslam ile, barış ile, huzur içerisinde yaşaması demekti. Tabii önce insan kendisiyle barışmalıydı. İslam, Müslüman olan insan önce kendisiyle barışık olması gerekiyor. Sonra ailesiyle, eşiyle, sonra çocuklarıyla, toplumuyla, her yerde barış içerisinde bir ortam sağlamalı, olmalı. Tabii çocuk bir toplumun geleceğini oluşturan en önemli unsurdur. Geleceği ona emanet edeceğiz. Birçok şeyi onlara emanet edeceğiz. Çocukların kimliği nasıl oluşturulursa toplumun da kimliği o şekilde oluşacaktır değerli dostlar. Bizler büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak ve kendimizden sonraki nesle de bir medeniyet mirası bırakacaksak ona göre bir nesil yetiştirmemiz lazım. Nesillerimize değerlerimizi öğretmemiz lazım. Dinimizi, vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ezanımızı, bayrağımızı bir değer olarak onlara aktarmamız lazım. Ve çünkü kıyamete kadar bu din eğer varlığını sürdürecekse bu bizlerin sayesinde ve bizlerden sonraki nesillere medeniyetimizi aktarmamız sayesinde olacak bir şeydir. Bugün de bize ayrılan süre sona erdi değerli dostlar. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi duası ve temennisiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum değerli dostlar.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 4.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 9-28 derece, Bilecik 9-26, Bursa 11-28, Çanakkale 14-24, Edirne 13-29, İstanbul 14-24, Kırklareli 11-27, Kocaeli 13-28, Sakarya 10-28, Tekirdağ 12-22 ve Yalova 14-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22 derece, Aydın 14-27, Denizli 13-26, Kütahya 7-22, İzmir 14-27, Manisa 13-27, Muğla 9-24 ve Uşak 7-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana 13-27 derece, Antalya 14-24, Burdur 9-23, Hatay 11-27, Isparta 8-22, Kahramanmaraş 10-25, Mersin 14-26 ve Osmaniye 12-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 6-21 derece, Ankara 7-22, Çankırı 6-24, Eskişehir 7-24, Karaman 6-21, Kayseri 5-21, Kırıkkale 8-23, Kırşehir 6-21, Konya 7-22, Nevşehir 6-19, Niğde 5-20, Sivas 4-19 ve Yozgat 5-19 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 11-28 derece, Bolu 5-24, Düzce 10-26, Karabük 8-26, Kastamonu 5-23 ve Zonguldak 12-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 9-26 derece, Artvin 5-19, Bayburt 2-16, Çorum 8-22, Giresun 9-18, Gümüşhane 2-19, Ordu 8-17, Rize 9-18, Samsun 10-19, Sinop 12-20, Tokat 7-24 ve Trabzon 10-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-17 derece, Ardahan -1-14, Bingöl 6-20, Bitlis 1-14, Elazığ 5-21, Erzincan 5-19, Erzurum 0-15, Hakkari 3-16, Iğdır 9-23, Kars -2-13, Malatya 8-21, Muş 5-18, Tunceli 5-21, Şırnak 8-20 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 8-23 derece, Batman 8-23, Diyarbakır 7-24, Gaziantep 10-23, Kilis 11-24, Mardin 8-22, Şanlıurfa 13-25 ve Siirt 9-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nin kapanış oturumunda konuştu. Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının temel hedeflerinden sapmadan kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik. Şoklar büyük ancak yönetilebilir. Çünkü şoklara dayanıklılık için mali disiplin gibi tamponlar inşa ettik. Biz bu krizi heba edemeyiz. Mutlaka ve mutlaka bunu ülkemiz için fırsata dönüştüreceğiz," dedi. Enerji arz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, Türkiye'nin enerji tedariğinde uzun yıllardır çeşitlendirme politikası izlediğini söyledi. "Bugün bir arz şokuyla karşı karşıya değiliz. Bizim şu an itibarıyla enerjide Hürmüz Boğazı'na bağımlılığımız neredeyse yok," açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9-11 Mayıs tarihlerinde Hatay ve İstanbul'da çevre ve iklim medya turu düzenleyecek. Türkiye'nin Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenecek çevre ve iklim medya turuna 11 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılacak. Program kapsamında Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın mensuplarına anlatılacak. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de son yağışlar ve eriyen karla doluluk oranı %74'ün üzerine çıkan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nda tahliye kapağı 16 yıl sonra açılarak su tahliyesine başlandı. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tahliye öncesinde duyuru yaparak bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam edeceğini umduklarını belirterek müzakerelere açığız açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Amerikan müzakereciler belirli nedenlerden dolayı başka konulara odaklandı. Onlar için İran konusu öncelikli," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna meselesinin çözüm sürecindeki arabuluculuk rolüne değer verdiklerini belirten Peskov, "Washington'ın müzakere sürecini kolaylaştırmaya devam edeceğini umuyoruz. Sürecin devam etmesini bekliyoruz," şeklinde açıklama yaptı. Ve spor temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında 8 Mayıs Cuma günü deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek. Serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: kalpli hazinemizdir su. Şırıl şırıl çağlayan. Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
1: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
2: Aç ve susuz kalabiliriz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu. Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Bilecik çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanaklı yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı
0: kuruldu. 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korumak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 5.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 9-28 derece, Bilecik 9-26, Bursa 11-28, Çanakkale 14-24, Edirne 13-29, İstanbul 14-24, Kırklareli 11-27, Kocaeli 13-28, Sakarya 10-28, Tekirdağ 12-22 ve Yalova 14-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22 derece, Aydın 14-27, Denizli 13-26, Kütahya 7-22, İzmir 14-27, Manisa 13-27, Muğla 9-24 ve Uşak 7-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana 13-27 derece, Antalya 14-24, Burdur 9-23, Hatay 11-27, Isparta 8-22, Kahramanmaraş 10-25, Mersin 14-26 ve Osmaniye 12-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 6-21 derece, Ankara 7-22, Çankırı 6-24, Eskişehir 7-24, Karaman 6-21, Kayseri 5-21, Kırıkkale 8-23, Kırşehir 6-21, Konya 7-22, Nevşehir 6-19, Niğde 5-20, Sivas 4-19 ve Yozgat 5-19 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 11-28 derece, Bolu 5-24, Düzce 10-26, Karabük 8-26, Kastamonu 5-23 ve Zonguldak 12-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 9-26 derece, Artvin 5-19, Bayburt 2-16, Çorum 8-22, Giresun 9-18, Gümüşhane 2-19, Ordu 8-17, Rize 9-18, Samsun 10-19, Sinop 12-20, Tokat 7-24 ve Trabzon 10-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-17 derece, Ardahan -1-14, Bingöl 6-20, Bitlis 1-14, Elazığ 5-21, Erzincan 5-19, Erzurum 0-15, Hakkari 3-16, Iğdır 9-23, Kars -2-13, Malatya 8-21, Muş 5-18, Tunceli 5-21, Şırnak 8-20 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 8-23 derece, Batman 8-23, Diyarbakır 7-24, Gaziantep 10-23, Kilis 11-24, Mardin 8-22, Şanlıurfa 13-25 ve Siirt 9-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı yalnız bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı yalnız bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 34. duruşması görüldü. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, çarşamba günkü duruşmada savunma yapan tutuklu sanık harita mühendisi Yağmur Cansı Yeşilyurt'un avukatının beyanı dinlendi. Daha sonra tutuklu sanık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu olan tutuklu sanık Mustafa Keleş'in savunması alındı. Duruşma tutuklu sanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 11 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi. Bu arada duruşmada bugüne kadar 45 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan, 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 30. duruşmasında mahkeme heyeti mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan sanık avukatlarının devam eden celselerde savunma yapabileceklerine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasını savcılığa gönderdi. Cumhuriyet Savcılığı'nın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için bir hafta süre istemesi üzerine duruşma 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi. Nükleer Düzenleme Kurumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesini işletmeye alma çalışmalarına başlaması için Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'ne gerekli izni verdi. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Sergey Buçkik, verilen izinle birlikte inşaat çalışmalarına paralel olarak uzmanların ekipmanların aşamalı kontrol ve ayarlama işlemlerine başlayacağını açıkladı. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırlanan 15 maddelik yeni kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yatırım teşvik paketine göre, imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumların kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Kamu borçlarının azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. 31 Temmuz 2027 tarihine kadar yurt dışındaki para, altın ve dövizini Türkiye'ye getirenler için uygulanan %5'lik vergi alınmayacak. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden Hollanda bandıralı Honduras isimli yolcu gemisinde bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını, diğer 3'ünde ise şüphe bulunduğunu açıkladı. Hantavirüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar uzayabildiğini ve yeni vakaların ortaya çıkmasının mümkün olduğunu belirten Ghebreyesus, bunun sınırlı bir salgın olduğuna inanıyoruz dedi. Gemiden şüpheli 3 hastanın tahliye edildiği duyurulmuştu. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilk yolcunun ölmesinin ardından gemideki yaklaşık 40 yolcunun Güney Atlantik'teki San Helena Adası'nda tahliye edildiği duyuruldu. Cabo Verde'den ayrılan ve içinde hala yaklaşık 150 yolcu bulunan geminin 3 gün içinde Kanarya Adaları'na ulaşması öngörülüyor. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta mücadelesi 8 Mayıs Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde Anadolu Efes, Onlu Büyükçekmece Basketbolu ağırlayacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu. Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Bilecik çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

doğanın ortasında bir tesis. Peki bu tesis buraya kurulurken çevreye etkileri araştırıldı mı? Bölgedeki hayata zararı var mı? Ekosisteme etkileri değerlendirildi mi? Peki bu tesis kurulurken bölge halkı bilgilendirildi mi? Tüm bu soruların yanıtını 20 yıldır veren çevresel etki değerlendirme, yani ÇED var. ÇED uzmanların hazırladığı raporlar ışığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla işletmelerin çevreye ve insana etkilerini değerlendirmekte. Türkiye'nin çevresi ÇED'le güvence altında.

0: binalardaki enerji kayıplarının üçte biri pencerelerden, üçte biri duvarlardan, geri kalanı ise diğer bölümlerden. Örneğin enerji tasarrufu sağlamayan pencerelerden kaçan ısı nedeniyle her yıl 900 okul, 300 hastane yapabileceğimiz 5 milyar lira havaya uçuyor. Kaplamalı camlar, standartlara uygun yalıtım, verimli ısıtma, soğutma ve aydınlatma kullanmalısınız. Böylece Adana'nın yazında da, Erzurum'un kışında da enerji giderleriniz azalsın, paranız cebinizde kalsın. Tasarrufunuz toplumsal kazanca dönüşsün. Binalarda enerji verimliliğine önem verin. Hayata artık yeni bir pencereden bakın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 9-28 derece, Bilecik 9-26, Bursa 11-28, Çanakkale 14-24, Edirne 13-29, İstanbul 14-24, Kırklareli 11-27, Kocaeli 13-28, Sakarya 10-28, Tekirdağ 12-22 ve Yalova 14-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22 derece, Aydın 14-27, Denizli 13-26, Kütahya 7-22, İzmir 14-27, Manisa 13-27, Muğla 9-24 ve Uşak 7-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana 13-27 derece, Antalya 14-24, Burdur 9-23, Hatay 11-27, Isparta 8-22, Kahramanmaraş 10-25, Mersin 14-26 ve Osmaniye 12-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrili aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 6-21 derece, Ankara 7-22, Çankırı 6-24, Eskişehir 7-24, Karaman 6-21, Kayseri 5-21, Kırıkkale 8-23, Kırşehir 6-21, Konya 7-22, Nevşehir 6-19, Niğde 5-20, Sivas 4-19 ve Yozgat 5-19 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 11-28 derece, Bolu 5-24, Düzce 10-26, Karabük 8-26, Kastamonu 5-23 ve Zonguldak 12-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 9-26 derece, Artvin 5-19, Bayburt 2-16, Çorum 8-22, Giresun 9-18, Gümüşhane 2-19, Ordu 8-17, Rize 9-18, Samsun 10-19, Sinop 12-20, Tokat 7-24 ve Trabzon 10-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-17 derece, Ardahan -1-14, Bingöl 6-20, Bitlis 1-14, Elazığ 5-21, Erzincan 5-19, Erzurum 0-15, Hakkari 3-16, Iğdır 9-23, Kars -2-13, Malatya 8-21, Muş 5-18, Tunceli 5-21, Şırnak 8-20 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 8-23 derece, Batman 8-23, Diyarbakır 7-24, Gaziantep 10-23, Kilis 11-24, Mardin 8-22, Şanlıurfa 13-25 ve Siirt 9-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarı uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, yarı uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nin kapanış oturumunda konuştu. Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının temel hedeflerinden sapmadan kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik. Şoklar büyük ancak yönetilebilir. Çünkü şoklara dayanıklılık için mali disiplin gibi tamponlar inşa ettik. Biz bu krizi heba edemeyiz. Mutlaka ve mutlaka bunu ülkemiz için fırsata dönüştüreceğiz," dedi. Enerji arz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, Türkiye'nin enerji tedariğinde uzun yıllardır çeşitlendirme politikası izlediğini söyledi. "Bugün bir arz şokuyla karşı karşıya değiliz. Bizim şu an itibarıyla enerjide Hürmüz Boğazı'na bağımlılığımız neredeyse yok," açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9-11 Mayıs tarihlerinde Hatay ve İstanbul'da çevre ve iklim medya turu düzenleyecek. Türkiye'nin Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenecek çevre ve iklim medya turuna 11 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılacak. Program kapsamında Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın mensuplarına anlatılacak. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ ile iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de son yağışlar ve eriyen karla doluluk oranı %74'ün üzerine çıkan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nda tahliye kapağı 16 yıl sonra açılarak su tahliyesine başlandı. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tahliye öncesinde duyuru yaparak bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam edeceğini umduklarını belirterek müzakerelere açığız açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Amerikan müzakereciler belirli nedenlerden dolayı başka konulara odaklandı. Onlar için İran konusu öncelikli," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna meselesinin çözüm sürecindeki arabuluculuk rolüne değer verdiklerini belirten Peskov, "Washington'ın müzakere sürecini kolaylaştırmaya devam edeceğini umuyoruz, sürecin devam etmesini bekliyoruz," şeklinde açıklama yaptı. Ve spor temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında 8 Mayıs Cuma günü deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek. Serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu. Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Bilecik çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan. Batısında güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan. Öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. Ve bugün biraz da evlerimizde, cam kenarlarımızda, saksılarımızda yetişen orkidelerden bahsedelim istiyoruz. Orkideler en yaygın olarak yetiştirilen ev bitkilerinden bazısı. Ancak belirli yetiştirme koşulları sağlamamız gerekiyor orkide için. Orkidelerin farklı bir bitki olduğunu kabul edersek bakımları daha kolay olacaktır. İnsanlar gibi orkidelerin olgunlaşma biçimi de çevrelerine bağlı. Bu nedenle bitkiniz yaşam alanını korurken dikkatli olmalısınız. Sağlıklı gelişimi için bu çok önemli. Orkide bakımının temelinde büyümeleri çok kolay. Orkidenizin tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olacak bazı hızlı ve kolay yollar var. Sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Orkide yetiştirmenin en zor kısımlarından biri ona doğru miktarda güneş ışığı sağlamak. Yani aydınlatması. Çoğu bitkinin aksine orkidelerin çiçek açması için dolaylı güneş ışığına ihtiyacı vardır. Bakın dikkatle söylüyorum. Dolaylı güneş. Orkidenize doğru miktarda ışık vermenin en iyi yolu bitkinizi doğuya ve batıya bakan pencerelere yerleştirmek. Yakınlarda pencereniz yoksa bir floresan lamba da çalıştırabilirsiniz. Bitkinizin yapraklarında siyah uçlar gelişirse güneş yanığı olabilir. Bu olursa da bitkinizi doğrudan güneş ışığının daha az olduğu bir yere koymalısınız. Orkidenizin havasız kalmaması da gerekiyor. Çiçeğinizin en az bizim kadar temiz havaya ihtiyacı olduğunu hiç unutmayın. Orkidenin bulunduğu ortamda nem oranı da çok önemli. %40'ın altına inmemeli ve nem oranı %70'i de geçmemeli. Peki ne zaman açar bu orkide? 2 ile 6 ay arası süren çiçek açma süreleri vardır. Olgunlaştıkları zaman yılda 2 ya da 3 kez çiçek açabilirler. Temiz sprey şişenizin içine bir su bardağı suyu aktarın. Üstüne de bir tatlı kaşığı tarçını ilave edin. Aspirini de güzelce ezip toz haline getirdikten sonra bu karışıma ilave edin. Sprey şişesinin ağzını kapatıp çalkalayıp tüm malzemeleri iyice karıştırın. Peki sonra bunu ne yapacaksınız? Sprey şişesinde olduğuna göre evet, bunu orkidelerin üzerine fısfıslayacaksınız. Çiçek açmayan bir orkideniz varsa, açmayan orkideye çiçek açtırmak mümkün. Bunun için alıyoruz orkidemizi, bir dolabın içerisine koyarak dolabın kapağını kapatıyoruz. Orkideyi karanlıkta tam 3 gün bekletiyoruz. Orkidemiz uygun ışık, hava ve besinden uzaklaşıyor. Yapraksız orkideler ölecek diye bir kaide yok. Ama yaşama şansı da çok düşük. Orkideler sadece yapraklarıyla değil kökleriyle de fotosentez yapıyorlar. Dolayısıyla yaprakları dökülse de orkideler kökleriyle eğer sağlıklıysa fotosenteze devam ediyor ve yeterince iyi durumdaysa da yeni yapraklar çıkartabiliyor. Temiz oda sıcaklığında bir su bardağı ölçüsündeki su orkide için çok ideal. Yine haftada bir veya iki kez orkidenin yapraklarına su püskürtmek de çiçeğin nem ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor. Orkidenin ömrü normal şartlar altında 3 ya da 4 ay. Yılda iki kez de çiçek veriyor. Bazı orkide çeşitleri bakıma göre 4 kez de çiçek verebiliyor. Orkidelerin çiçek açması için mevsim farkından ziyade çiçeğin yaşam koşulları önemli. 3 boğum hikayesini çoğunuz bilirsiniz. Aşağıdan yukarıya doğru sayarak 3. boğumdan sonra kesmelisiniz. Bu onun budama işlemidir. Budama işleminden sonra köklere tarçın veya kömür tozu da ilave ederseniz bakterilerden korunmuş oluyorsunuz. Orkidenin kalan köklerinin etrafına sünger bağlayabilirsiniz. Ağaç kökü yosunlarını da süngerin üzerine sardıktan sonra orkidenizi içine bir miktar toprak koyduğunuz saksının içine yerleştirin. Tam olarak saksının içine oturmamış olan orkide biraz daha orkide toprağından alırsa evet işte o zaman canlanır. Unutmadan orkidelerin yaprağı sararsa da eğer kökü sararmıyorsa yaprağını sakın ama sakın kesme. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere bugün çiçek çiçek seslendik. Orkidelerden bahsettik. Işıklarından, nemlerinden, onları coşturmak için yakmanız gerekenlerden. Bir sonraki programımıza kadar mutlaka bir orkideniz olsun, tam karşınızda ve kulağınızda daima bizde olsun.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece. Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman 21,

Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bolu en yüksek 5 derece. Düzce 10, Kastamonu 5, Zonguldak 12, Bartın 11, Karabük 8, Sinop 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Samsun en yüksek 10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bolu en yüksek 24 derece. Düzce 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20, Bartın 28, Karabük 26, Sinop 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Samsun en yüksek 19 derece. Çorum 22, Amasya 26, Tokat 24, Ordu 17, Giresun 18, Trabzon 17, Rize 18, Gümüşhane 19, Bayburt 16, Artvin 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Erzurum en yüksek 15 derece. Kars 13, Ağrı 17, Iğdır 23, Ardahan 14, Erzincan 19, Malatya ve Elazığ 21, Tunceli 21, Bingöl 20, Bitlis 14, Muş 18, Van 13, Hakkari 16, Şırnak 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Diyarbakır en yüksek 24 derece, Gaziantep 23, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25, Adıyaman ve Batman 23, Kilis 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, zamanla batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la baş başa görüşmesi ve yüksek düzeyli strateji konseyi toplantısına katılmasının ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye-Cezayir kardeşliğini daha ileriye taşıyacak kararlar aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir ile işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımları ve özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz dedi. Tebboune'la bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz ifadelerini kullandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de düzenlenen operasyonda yakalandı. Nükleer Düzenleme Kurumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesini işletmeye alma çalışmalarına başlaması için Akkuyu Nükleer AŞ'ye gerekli izni verdi. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Sergey Buçkik, verilen izinle birlikte inşaat çalışmalarına paralel olarak uzmanların ekipmanların aşamalı kontrol ve ayarlama işlemlerine başlayacağını açıkladı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada İsrail askerlerinin akşam saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın kuzey, orta ve güney kesimlerindeki birçok noktaya baskın ve saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaralanırken baskınlarda 2 Filistinli gözaltına alındı. Ve spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta mücadelesi bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Ligde Anadolu Efes, Onva Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu. Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Bilecik çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Denizde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri sahil güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: biliyor muydunuz?
1: Kalemi kim icat etti? Yazı dediğimiz şey, uygarlığın gelişmesi ve yayılması bakımından en önemli rol oynamış unsurlardan biri, belki de birincisidir. İnsanın düşüncelerini ve yaptığı işleri, denemeleri, çalışmalarının sonuçlarını, belirli konulardaki başarı ve başarısızlıklarını kaydedebilmesi, yazı sayesinde mümkün olmuştur. Fakat bildiğimiz anlamda gerçek kalemin yapılmasından önce de yazı yazmak için kullanılan bazı gereçler vardı. Örneğin, taş devri insanı yaşadığı mağaranın duvarlarına kazıdığı ilkel resimlerle kendi çağına ilişkin bazı kayıtların günümüze kadar ulaşabilmesini sağlamıştır. İlkel insanın parmaklarını bir takım bitkilerin renkli öz suyuna veya avladığı hayvanların kanına batırarak boya mürekkep yerine bundan yararlandığı bilinmektedir. Daha sonraları renkli katı toprak parçalarından, tebeşirden yararlanmıştı. Çinliler yazıdan ziyade resim figürü niteliğindeki harflerini deve tüyünden fırçalarla çiziktirirlerdi. Büyük bir ihtimalle bildiğimiz anlamda ilk gerçek kalem Mısırlılar tarafından yapılmıştır. Eski Mısırlılar oyuk bir ince çubuğa bir bakır parçasını bağlıyorlardı. Bu ilkel kalemi hokkaya batırılarak kullanılan eski tarz mürekkepli kaleme benzetebiliriz. Yunanlılar tarafından kaleme alınan ilk el yazısı 4000 yıl önceye aittir. Yunanlılar bu iş için maden, kemik veya fil dişinden yapılmış bir kalem kullanıyorlardı. Kağıt yerine de bal tohumuyla kaplı tabletlerden, yani fırınlanmış düz yüzeyli toprak levhalardan yararlanmaktaydılar. Daha sonraları ince bir tüpü andıran oyuk ve özel olarak yarık yapılmış kamış kullanıldı. İlkel bir mürekkebe batırdıkları bu kalemle papirüs üzerine yazılar yazılıyordu. Orta çağda kağıdın kullanılmaya başlamasıyla kaz, kuğu ya da karga kanadı tüylerinden kalemler yapıldı. Bu tür kalemin ucu sivri ve yarıktı. Zaten İngilizce kalem kelimesinin karşılığı pen, Latince tüy anlamına gelen penna kelimesinden türemiştir. Çelik uçlu kalemin kullanılmasına İngiltere'de 1780 yılında başlandı. Fakat bu kalemin yaygın ölçüde kullanılması için 40 yıllık bir sürenin geçmesi gerekti. Modern yazı geleceği olan dolma kalem ilk olarak 1880 yıllarında Birleşik Amerika'da yapıldı. Dolma kalemin ucu genellikle 14 ayar altından yapılıyordu. Ucun sivri noktası da osmilidyum veya iridyumla sertleştiriliyordu.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yağmur neden damla damla yağar? Su damlacıkları bulutlarda meydana getirilir. Bulutsa buharın toz zerrecikleri ve elektrik yüklü parçacıklar üzerinde yoğunlaşmasıyla meydana gelir. Bu damlacıkların çapları genellikle 1 ile 10 mikron arasındadır. Bulutlar yukarı doğru genellikle saniyede 1 ila 10 metre gibi belirli bir hızla hareket ederlerken su damlacıklarını da beraberlerinde götürürler. Damlacıklar yükseldikçe yoğunluklarının artması sonucunda büyürler. İki veya daha çok damlacığın çarpışarak birleşmesiyle damlalar meydana gelir. Damlalar havanın artık onları yukarı doğru taşıyamayacağı kadar büyüdükleri zaman, yani damlaların ağırlıkları yükselen hava tarafından uygulanan itme kuvvetini aştığında, rahmet olarak da adlandırdığımız yağmur olarak aşağı düşmeye başlarlar. Yağmur damlaları aşağı doğru düşerken taşıdıkları elektrik yükleri aynı olduğundan dolayı birbirlerine yapışmaz. Birbirlerini iterler. Dolayısıyla yeryüzüne sular seller gibi değil de damlalar halinde inerler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kurtların yiyeceklerini 30 kilometre taşıyıp yavrularına götürdüğünü? Sarmaşıkların günde 1 metre boy attıklarını? Dünyada en çok kullanılan ismin Muhammed olduğunu biliyor muydunuz?
0: Müzik biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece, Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman ve Kayseri 21, Kırıkkale 23, Kırşehir 21, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 24, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 26 derece, Artvin 19, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 17, Rize 18, Samsun 19, Sinop 20, Tokat 24, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 14, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 23 derece. Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurgusal ihale sistematiği kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli yakalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. dönem toplantısı kapsamında Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Kamel Rızık'la ikili görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Bolat, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye-Cezayir ekonomik ilişkilerini sonuç odaklı bir zemine taşıyacaklarını vurgulayarak tercihli ticaret anlaşmasının en kısa sürede imzalanması yönünde mutabakata vardık açıklamasında bulundu. Kocaeli merkezli 6 ilde kendilerini borsa yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen iki zanlı kuvvetli suç şüphesi kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile sözleşmeli personelin doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı. Karara göre toplam analık izni süresi de 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Ayrıca kadın personelin doğumdan önce çalışabileceği süre doğumdan önceki 3 haftaya kadar yerine doğumdan önceki 2 haftaya kadar olarak yeniden düzenlendi. Ayrıca bir veya daha fazla çocuğa, eşiyle birlikte veya tek başına koruyucu aile olan sözleşmeli personele, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten itibaren isteği üzerine 10 gün izin verilecek. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 1974 ticaret yasasının 122. bölümü uyarınca uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Ve spor, Trendyol 1. Lig'de Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u 2-0 mağlup ederek playoff yarı finaline yükseldi. Ege ekibi yarı finalde Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Kazanan takım finalde Esenler Erikspor'la Süper Lig'e çıkmak için mücadele verecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün, gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programından bütün dinleyenlerimize mutlu sabahlar diyoruz, günaydın diyoruz bütün dinleyenlerimize. Basında Gündem programımızda teknik yönetmenimiz Fatma Vural, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Her sabah olduğu gibi bazı gazetelerden öne çıkan haberleri sizlerle buluşturacağız, gündemin nabzını tutacağız. Evet, sabah, akşam Milliyet Hür. Sabah akşam Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinden haberleri sizlere aktaracağız. Ayrıca yine vakit kalırsa Fotomaç gazetesinden de öne çıkan spor haberlerini sizler için paylaşacağız. Her gün olduğu gibi. Evet, yine bu bölümde başkent Ankara'nın ve İstanbul'un da trafik durumuna göz atacağız. Trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimiz ya da trafiğe çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimiz için. İlk olarak Sabah gazetesiyle başlayalım. İsrail, bölgemizin güvenlik sorunu başlığını atmış gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la basın toplantısında dünyaya seslendi. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı, asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı politikaları olduğunu gösterdi. İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince, amacı politik-

Büyük ortaklarımızdan Cezayir'le 10 milyar dolar ticaret hedefi için çabalarımızı arttırdık. Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık proje ve yatırıma imza atıyor. Ayrıca Ankara'da 14 anlaşma imzalandı da diyor Sabah gazetesi. Türk silahları dünyanın tercihi başlığını atmış Sabah gazetesi bir diğer haberinde. Türkiye'nin gövde gösterisi yaptığı sahada yüzlerce yerli ve milli ürün çok sayıda ülkeye satıldı. İlk gün Baykar 12 uçaklı Kızıl Elma filosunu Endonezya'ya, Pasifik Teknoloji'de 100 bin kamikaze drone'u dost bir ülkeye sattı. İspanya 5. nesil savaş uçağımız Kaan'a talip oldu. Irak Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi talep etti. Dünse MKE ABD şirketi Century Arms'a 12 farklı türde yarı otomatik tüfek sattı demiş gazete. Detaylar 10. sayfada. Güneş'e 55 milyon dolarlık dev yatırım. Kalyon Holding, çevreci ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik dev bir yatırıma daha imza attı. Ankara Malıköy'deki Avrupa'nın ilk, dünyanın sayılı entegre güneş paneli tesisi Kalyon PV'nin içerisinde 55 milyon dolarlık yatırımla ileri teknoloji yeni bir güneş hücre paneli tesisi hizmete açıldı demiş gazete. ABD'den İran'a Hürmüz'de hava saldırısı. Amerika Birleşik Devletleri dün akşam İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'yla Bender Abbas kentinde bulunan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi. ABD'li bir yetkili saldırıların ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini savundu. Ancak İran'da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu, diyor gazete. Detaylar 9. sayfada.

Evet, bu haberle birlikte Sabah gazetesini noktalamış olduk. Programımızda güzel bir şarkı dinleyelim, sonrasında bir diğer gazetemizden haberleri sizlerle buluşturacağız.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sabah gazetesinin haberleriyle başladık. Şimdi Cumhuriyet gazetesinden haberleri sizlerle paylaşalım. Paranın rengi önemli değil başlığını atmış haberinde Cumhuriyet gazetesi. Yurt dışındaki para, altın, döviz gibi varlıkların vergi incelemesine tabi tutulmadan ülkeye getirilmesine kapı açan torba teklif tartışmalar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Komisyonundaki görüşmeler sırasında muhalefetin bütün dünyadaki kara parayı buraya getireceksiniz eleştirilerine AK Parti'den gelmişler de ne olmuş yanıtı geldi. Hükümetin Türkiye'ye yüksek gelir grubundan yabancı yatırımcı ve servet sahibi çekmeye dönük vergi düzenlemelerine ekonomistler soğuk bakıyor. Uzmanlar bu hedefin yalnızca mali teşviklerle başarılmasının zor olduğunu belirterek yabancı sermaye yalnızca getiri değil hukuk güvencesini dikkate alır diyor demiş gazete. Mahkeme talana dur dedi. Muğla Akbelen Ormanı'nda özel maden ocağı için kamulaştırılan zeytinlik ve tarım arazileri için yargıdan adalet kararı çıktı. Danıştay 6. Dairesi Cumhurbaşkanlığı'nın acele kamulaştırma kararında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Doğayı koruma vurgusu yapan mahkeme itiraz yolunu kapattı. Detaylar 3. sayfada yer alıyor Cumhuriyet gazetesinde.

Bizim tek bağımız baba oğul olmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında savunma yapan tutuklu Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, babamla örgüt yöneticisi olduğumuzu iddia ediyorlar. Aramızda baba oğul dışında bir örgütsel bağ yok dedi. Savunma sırasında izleyiciler ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı demiş gazete. Gemideki virüs yeni panik yarattı. Arjantin'den tura çıkan MV Hondius yolcu gemisinde Hanta virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirmesi küresel paniğe neden oldu. Kontrol altına alınan gemide kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu'yla eşinin ve sosyal medya fenomeni Ruhi Çenet'in de olduğu ortaya çıktı. Bu haberin detayları da 3. sayfada yer alıyor Cumhuriyet'te. Gov.tr uzantılı dolandırıcılık başlığı atılmış. Dijital dolandırıcılık soygunda boyut tanımıyor. Karayollarının gov.tr uzantılı hesabını gov.tr olarak kopyalayan dolandırıcılar yurttaşlara gönderdikleri trafik cezası mesajıyla hesapları boşaltıyor. Uzmanlar kısa çizgili gov.tr uzantılı linklere karşı uyarıda bulundu demiş gazete. Biz de bu yeni dolandırıcılık türüne sizleri uyarmış olalım. gov.tr uzantısı dışındaki gov.tr gibi uzantılı sitelere dikkat edin diyelim. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım bu şekilde. Evet, Cumhuriyet gazetesini de noktaladık. Trafikteki duruma göz atalım. Öncelikle İstanbul'a bakacağız. Şu dakikalarda İstanbul'da yoğun bir trafik var. Trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim. Öncelikle köprülerden başlayalım trafik durumunu sizlerle paylaşmaya. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı görünüyor. Herhangi bir yoğunluk yok. Avrupa'ya geçişlerde ise ciddi bir yoğunluk var. Trafiğin durma noktasında olduğu görülüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı. Avrupa'ya geçişlerde ise yer yer yoğun görünüyor. Haliç Köprüsü'nde hem Halıcıoğlu yönünde hem de Ayvansaray yönünde ciddi bir yoğunluk var İstanbul'da. Trafiğin en yoğun olduğu yollardaki varış sürelerini de sizler için paylaşalım. Öncelikle D100 Karayolu'na bakalım. D100 Karayolu'nda Adliye'den Bostancı'ya kadar yaklaşık 50 dakika. Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar 20 dakika. Haramidere Kavşağı'ndan İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ne kadar 25 dakika. Bizim kentten Büyükçekmece Mezarlığı'na kadarsa yaklaşık 20 dakika görünüyor yolculuğunuz. TEM'e bakalım. TEM'de karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40 dakika. Küçük Su'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar yaklaşık 25 dakika. Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 15, Ataşehir Kavşağı'ndan İmez Köprülü Kavşağı'na kadarsa yaklaşık 10 dakika görünüyor yolculuğunuz. E5'te ise Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 25 dakika, Cevizli Bağ'dan Haliç Köprüsü'ne kadarsa 15 dakika. Diğer yollardaki süreleriniz şöyle: Şile Yolu Caddesi, Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 25 dakika, Bağdat Caddesi, Minibüs Yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İdealtepe'den Erenköy'e kadar 30 dakika görünüyor. Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 15 dakika, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Abbas Ağa'dan Tersane'ye kadar 15 dakika, Halkalı Caddesi, Gümrük Yolu'ndan Sefaköy Atatürk Parkı'na kadar 25 dakika görünüyor yolculuğunuz İstanbul'da. Trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim, sonrasında bu bölümde son gazetemizle burada olacağız. Müzik.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basına gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Evet, son olarak bu bölümde Fotomaç gazetesinin haberlerini sizlerle buluşturacağız. Aslan'da 17K atağı başlığını atmış gazete. Orta sahaya takviye yapacak Galatasaray, Kulüp Brugge'den Rafael 17K'ya yöneldi. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde de gaza bastı. Aslan bir senedir takip ettiği Kulüp Brugge'ün orta sahası Rafael 17K için temaslara başladı. 6 ve 8 numarada oynayan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk çok beğeniyor. Victor Osimhen de vatandaşıyla beraber sarı kırmızılı takımda forma giymek istiyor demiş gazete. Ayrıca Danilo Cimbom'un listesinde yer alıyor. Yine 8. sayfada haberin detayları. Fener'den Pavlidis bombası. Sarı lacivertler forvet hattına Benfica'nın 27 yaşındaki Yunan yıldızı Vangelis Pavlidis'i istiyor. Fenerbahçe'de seçime gidilirken transferde de çalışmalar hızlandı. Forvet takviyesi planlayan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Benfica'nın golcüsü Vangelis Pavlidis'i izliyor. 2024-25 sezonunda Portekiz ekibinde Kerem Aktürkoğlu ile hücumda harika bir performans gösteren 27 yaşındaki Yunan yıldız listeye eklendi. Benfica'nın da bütün tekliflere açık olduğu belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'den Muhammed Salah'a teklif demiş yine 3. sayfada detaylar. Kartal'a stoper Asensio. Savunma hattını güçlendirecek Beşiktaş Real Madrid'den Raul Asensio'yu takip ediyor. 23 yaşındaki İspanyol stoper için sezon sonunda temaslar başlayacak. Görüşmeler hızlandırılacak demiş gazete 2. sayfada bu haberinde detayları. Cumhurbaşkanımıza teşekkür. Bir diğer haber başlığı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edip, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız Trabzonspor'un hakkının korunması konusunda hassaslar." dedi. Bu haberde 5. sayfada Fotomaç'ta sizlerle buluşuyor. Ayrıca Çorum ve Bodrum yarı finalde eşleşti haberi var 6. sayfada. Evet, yarı finalde Çorum Futbol Kulübü ve Bodrum Futbol Kulübü eşleşti. Kazanan finalde Süper Lig'e çıkmak için Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Fenerbahçe'de Final Four günü başlığı atılmış. 4. sayfada detaylar. Arda Turanlı Shakhtar elendi. Yine 4. sayfada. Kupa 2'de finalin adı Freiburg Aston Villa. 4. sayfada bu haberinde detayları yer alıyor. Fotomaç gazetesinde. Evet, ayrıca zirvede kalan maçlar diye paylaşmış gazete. 74 puanlı Galatasaray, Antalyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını oynayacak. 70 puanlı Fenerbahçe'nin Konyaspor ve Eyüpspor karşılaşmaları kaldı. 66 puanda 3. sıradaki Trabzonspor ise Beşiktaş'la ve Gençlerbirliği ile oynayacak kalan maçlarını. Evet, böylelikle Fotomaç gazetesinde noktalamış olduk. Başkent Ankara'nın trafik durumunu sizler için aktaralım. Şu dakikalarda Ankara'da da yoğun bir trafik göze çarpıyor. En yoğun yolları sizler için paylaşalım hemen. Trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim genel olarak. Evet, en yoğun yollarsa şöyle: Anadolu Bulvarı'nda İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar yaklaşık 25 dakika görünüyor yolculuğunuz. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 40 dakika. İrfan Başbuğ Caddesi, İrfan Başbuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 30. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 25. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi
Numune Hastanesi'nden de NATO yolu girişine kadar 15 dakika. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü, Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Kızlarpınarı Caddesi girişinden ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kadar 30 dakika. Dikmen Caddesi'nde Cevizlidere Caddesi girişinden polis evine kadar 20, NATO Yolu Caddesi'nde Tıp Fakültesi Caddesi girişinden Sultan Fatih Caddesi kavşağına kadar, 2452. Cadde Ümitköy kavşağından Angora evlerine kadar 15'er dakika bu mesafelerdeki süreniz. Söğüt Özü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Çiftlik girişinden Çukurambar Kavşağı'na kadar 25, İncek Bulvarı'nda TED Koleji Sapağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar 10, Etlik Caddesi'nde Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar 15, Eşref Bitlis Caddesi Gata'dan İvedik Kavşağı'na kadarsa yine 15 dakika görünüyor yolculuğunuz. Evet, trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Ankara'da da trafiğin durma noktasında olduğunu tekrar hatırlatalım. Evet, bu bölümümüzde güzel bir şarkıyla bu saate ve programımızın ilk bölümüne nokta koyacağız. Saat 9'da saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde yine gazetelere, bazı gazetelerimizin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sizler de bir yere ayrılmayın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece, Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman ve Kayseri 21, Kırıkkale 23, Kırşehir 21, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 24, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya'nın yüksek 26 derece, Artvin 19, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 17, Rize 18, Samsun 19, Sinop 20, Tokat 24, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 14, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 23 derece, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, zamanla batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurgusal ihale sistematiği kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli yakalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. dönem toplantısı kapsamında Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Kamel Rızık'la ikili görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Bolat, Ne Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye-Cezayir ekonomik ilişkilerini sonuç odaklı bir zemine taşıyacaklarını vurgulayarak tercihli ticaret anlaşmasının en kısa sürede imzalanması yönünde mutabakata vardık açıklamasında bulundu. Kocaeli merkezli 6 ilde kendilerini borsa yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen iki zanlı, kuvvetli suç şüphesi, kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile sözleşmeli personelin doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı. Karara göre toplam analık izni süresi de 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Ayrıca kadın personelin doğumdan önce çalışabileceği süre doğumdan önceki 3 haftaya kadar yerine doğumdan önceki 2 haftaya kadar olarak yeniden düzenlendi. Ayrıca bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya tek başına koruyucu aile olan sözleşmeli personele çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten itibaren isteği üzerine 10 gün izin verilecek. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 1974 ticaret yasasının 122. bölümü uyarınca uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Ve spor, Trendyol 1. Lig'de Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u 2-0 mağlup ederek playoff yarı finaline yükseldi. Ege ekibi yarı finalde Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Kazanan takım finalde Esenler Erikspor'la Süper Lig'e çıkmak için mücadele verecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçla kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız kaldığı yerden devam ediyor. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize mutlu sabahlar diyelim. Programımıza hoş geldiniz. Basında gündem programında teknik yönetmenimiz Fatma Vural, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Evet, bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca ilk bölümde başkent Ankara'nın ve İstanbul'un trafik durumunu aktarmıştık. İlk bölümde yine Sabah gazetesi, Cumhuriyet gazetesi ve Fotomaç gazetelerinden haberleri sizlerle buluşturduk. Bu bölümde akşam Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin haberlerini paylaşacağız ama öncesinde Tarihte Bugün köşemize göz atalım. Tarihte Bugün ne çalmış, önemli olayları paylaşalım sizlerle. Tarihte bugün 1902 yılında Martinik'te Pele Yanardağı patladı. 30 bin kişi öldü. 1914'te Paramount Pictures film yapım ve dağıtım şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. 1945'te Alman General William Keitel, Sovyet General Yukov'a teslim oldu. Almanya savaşı kaybetti. Avrupa'da savaşın bittiği bugüne Zafer Günü adı verildi. 1947'de Ulvi Cemal Erkin Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti. 1949'da Doğu Berlin'deki Trap Tower Parkı'nda Sovyet Savaş Anıtı'nın açılışı yapıldı. 1961'de Uluslararası Af Örgütü kuruldu. 1970'te The Beatles grubu dağılmaların ardından son stüdyo albümleri Let It Be'yi piyasaya sundu. 1972'de Bülent Ecevit ve listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine İsmet İnönü 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığından istifa etti. 1978'de Reinhold Messner ve Peter Habeler adlı iki dağcı ilk defa Everest Dağı'na oksijen tüpleri olmaksızın tırmandı. 1980'de çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.

1984'te Sovyetler Birliği Los Angeles Olimpiyat Oyunlarını boykot edeceğini açıkladı. ...1993'te Gökova Termik Santrali'ne karşı yaklaşık 3000 kişi eylem yaptı. 1997'de China Southern Airlines'a ait Boeing 737 tipi uçağı Shenzhen Bao'dan uluslararası havalimanına inişi sırasında fırtına nedeniyle kaza yaptı. 35 kişi yaşamını yitirdi. ...2025 konklavı papa seçti. Katolik dünyasının 267. papası ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu. 14. Leo ismini seçen Kardinal Kuzey Amerikalı olan ilk papadır diyoruz. Tarihte bugün köşemizden önemli olayları sizlerle paylaştık. Programımıza Akşam Gazetesi'nin haberleriyle devam edelim. İsrail bölgenin güvenlik sorunu başlığını atmış gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bir güvenlik sorunu olduğunu belirterek bölgemizi tehdit eden bu şiddet sarmalı sona ermeli dedi. Erdoğan, İsrail saldırganlığı bölge için asıl sorunun mevcut hükümetin yayılmacı ve hukuk tanımaz politikaları olduğunu gösterdi ifadesini kullandı. İsrail'in saldırılarını kınayan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'da uyuşmazlıkların çözümünde barışçı yollara bağlı kalma kararlılığımızı ortaya koyduk dedi. Yalın ve oğul Böcek'te itirafçı oldu başlığını atmış gazete. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'li Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalın ve Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıkladı. 14. sayfada detaylar. Nafakaya 5 yıl kriteri. 12. yargı paketiyle getirilmesi öngörülen düzenleme ile sınırsız nafaka sona erecek. Nafaka süresi evlilik süresinin yarısı olacak. Nafakanın alt sınırı 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde hakime süre için inisiyatif tanınacak. Nafaka için evlilik süresi esas alınacak. Örneğin 20 yıllık evlilik sonunda 10 yıl nafaka ödenecek. Duruşma araları 3 ayı geçmeyecek. Aksi halde hakim makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak. Gündüz kuşaklarına düzenleme gelecek. Bu programların içeriklerine yönelik çalışma yapılacak. 8. sayfada haberin detayları. Türkiye'siz güvenlik olmaz demiş gazete. Von der Leyen'in Türkiye'yi hedef alan sözleri sonrası Belçikalı bakandan Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisi konuşulamaz açıklaması geldi. Türkiye'nin Rusya ve Çin'le aynı cümlede kullanılmasının garip olduğunu söyleyen Bakan Maxime Prevost, hem NATO müttefiki hem Avrupa Birliği'ne aday bir ülke Türkiye ile stratejik ortak olarak çalışmalıyız dedi. Prevost, Türkiye kurallara dayalı bir düzene saygı duymanın önemini yüksek sesle hatırlatıyor. Türkiye'nin stratejik varlıklarının küresel resmine sahip olmak tüm kıtanın güvenliği için önemli diye konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırdı. ABD ile İran arasındaki anlaşma çabaları sürerken dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na ve bir İran kentine saldırı yapıldı. Tasnim Haber Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İHA'larla düşmanca bir eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğunu ifade etti. Sahada özel ziyaretçi, CHP Genel Başkanı Savunma Sanayi'nin geldiği son noktayı yerinde gördü. Sinop'taki füze testlerine balıklar ürküyor diye karşı çıkan özel dün saha 2026'yı ziyaret edip yerli ve milli ürünleri inceledi. Detaylar 8. sayfada. Evet, bu haberle birlikte Akşam Gazetesi'ndeki haber turumuzu noktalamış olduk. Güzel bir şarkıyla programımıza ara verelim. Sonrasında bir diğer gazetemizle burada olacağız.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin haberlerini sizlerle paylaşalım. Kaan kardeşliği başlığını atmış Milliyet Gazetesi, İspanya Hürjet'ten sonra gözünü Kaan'a dikti. Hürjet'in ihracatı için Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalayan İspanya, Kaan konusunda da Türkiye ile ön görüşme yaptı. İspanya basınından El País, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan üzerinden İspanya ile Türkiye arasında kritik bir savunma diyaloğunun başladığını yazdı. ABD üretimi F-35 uçaklarına yönelik olumsuz yaklaşımın Madrid'i 5. nesil savaş uçağı arayışında sınırlı seçeneklerle karşı karşıya bıraktığı dile getirilen haberde F-35'e mesafe Kaan'a kapı açtı ifadesi dikkati çekti. Kaan'ın eğitim uçağı olarak tasarlanan Hürjet'in İspanya'ya ihracatı içinde Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma Türkiye'nin bir NATO ve Avrupa Birliği üyesine gerçekleştirdiği ilk jet uçağı satışı olma özelliğini taşıyor. İspanya'nın Kaan'ın alımı konusunda bir karar alması durumunda 5. nesil muharip uçak ilk defa bir Avrupa ve NATO ülkesine satılmış olacak. Detaylar 9. sayfada. Ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cezayir'le karşılıklı ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğunu vurgulayan Erdoğan, iki ülke barış ve güvenlik konusunda da ortak tutuma sahiptir dedi. Bu haberin de detayları 10. sayfada. Yerli ve milli Kaan'ı dört gözle bekliyoruz. Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, Kaan'ın yerli milli motoruyla uçacağı günü dört gözle bekliyoruz ve bunu sonuna kadar destekliyoruz. Elbette gecikmelerden rahatsızlık duyulabilir ama bir an önce biz Kaan'ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz dedi. Körfez ABD'ye baş kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak amacıyla başlattığı özgürlük projesi olarak adlandırdığı operasyonunu Suudi Arabistan'ın ülkesine ait üs ve hava sahası kullanımını askıya almasının ardından durdurduğu öne sürüldü. ABD basınından akşam saatlerinde Suudi Arabistan ve Kuveyt kararından döndü, üsler ABD'ye açıldı derken El Cezire ise özgürlük operasyonu olmayacak ifadelerini kullandı. Yeşil Vatan savunması başlıyor. Orman Bakanlığı'nca ormanların korunması ve olası yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 2024'te başlatılan Orman Benim kampanyası kapsamında bu yılda Mayıs ayında 81 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilecek. Orman alanları ve çevresinde yanıcı maddeler 7'den 70'e her yaştaki gönüllüler tarafından toplanılacak demiş gazete. Detaylar 7. sayfada. Evet, son gazetemiz Hürriyet'in de haberlerini sizlere aktaralım. Hürriyet'te manşet haberinde suikast planı böyle çöktü başlığını atmış. Daltonlar çetesi iddianamesinde şok bir bilgi yer aldı. Çetenin Somali'nin eski İçişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Abdülkadir Muallim Nur'a suikast planladığı ortaya çıktı. İddianamedeki detaylara göre Daltonlar Nur'a suikast için 18 yaşından küçük iki tetikçiyi görevlendirdi. 27 Ağustos 2024'te Nur'un evine doğru yola çıkan motosikletli iki tetikçi Beylikdüzü'nün Yakuplu bölgesinde uygulama yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Polisin yakaladığı tetikçilerden birinin üzerinde yatağına mermi sürülmüş, atışı hazır tabanca çıktı. İtirafçı olan iki zanlı talimatı yurt dışındaki Maraz Medya Kod adlı kişiden aldıklarını söyledi. İki zanlı saldırmaya gittikleri Beylikdüzü'ndeki evin kendilerine
gönderilen konumunu polise verince hedefteki iki kişinin Nur olduğu anlaşıldı. Polisin zanlıları yakaladığı nokta Nur'un evine sadece birkaç kilometre uzaklıktaydı. Nur evde yoktu, eşi ve çocukları evdeydi diyor gazete. Detaylar 4. sayfada. İran krizi tam bir kördü. ABD İran ateşkesi 1. ayını doldurdu. Ama anlaşmada hala somut bir ilerleme sağlanamadı. Ne savaş ne barış belirsizliğini uzmanlara sorduk. Profesör Doktor Yaşar Onay'a göre ABD askeri üstünlüğünü siyasi sonuca dönüştüremiyor. Trump'ın pazarlayabileceği bir taviz vereceğini belirten Onay, burada mesele geri adım atmak değil, geri adımı nasıl atacağı diyor. Akademisyen Serhan Afacan'sa ABD tarafında korkunç bir gevezelik olduğunu söylüyor. Atacan'a göre Tahran yönetimi nükleer kapasite sınırlaması konusunda kapsamlı tavizler vermeye açık. Detaylar 8. sayfada bu haberin, Hürriyet gazetesinde. Vergi teşviki üretene geliyor. Varlık barışını getiren yasa teklifinde ihracatçılara verilen kurumlar vergisi desteğinden vazgeçildi. Onun yerine üreticiler desteklenecek. Yeni önergeye göre sanayi sicil belgesine sahip üretim yapan işletmelerle zirai üretim yapanlar için kurumlar vergisi %12,5 olacak. Bu indirim 2027 yılı ve izleyen vergileme dönemlerinde elde edilen kazançlara uygulanacak. Bu detaylar 5. sayfada. Sahayı gururla dolaştı. CHP lideri Özgür Özel dün Saha 2026 savunma fuarını dolaşıp yetkililerden bilgi aldı. Özgür Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız. Çok önemli bir başarı elde ediliyor. Gurur duyduğumuz Kaan'ın yerli ve milli motoruyla uçacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz dedi. Özel, hem Ukrayna hem de İran'da yaşananların hava savunmasının önemini herkese öğrettiğini de söyledi. Demiş. Ayrıca Özgür Özel, siyasi soruları Kaan'ın üzerine gölgesi düşer diyerek yanıtsız bıraktı diyor gazete. 12. sayfada detaylar.

Evet, son haberimiz barış için 2215 kilometre koşuyor başlıklı haber olacak. Sağlık uzmanı Nazlı Hacı Bayramoğlu, barış ve çocuklar için Stuttgart'tan İstanbul'a 2215 kilometre koşuyor. Hacı Bayramoğlu koşusunu yarın İstanbul'da tamamlayacak demiş gazete. Bu haberde son sayfada yer alıyor ayrıntılarıyla. Evet, Hürriyet gazetesini de bu haberle birlikte noktalamış olduk. Böylelikle Basında Gündem programımızın son gazetesini de bitirdik. Basında Gündem programımızda bazı gazetelerimizin öne çıkan haberlerini sizlerle paylaştık. Ayrıca başkent Ankara'nın ve İstanbul'un da yine trafik durumunu programımızda sizlere aktardık. Her sabah olduğu gibi Tarihte Bugün köşemizde tarihte bugün yaşanmış olayları da hep birlikte hatırladık. Evet, programımızda teknik yapımda Fatma Vural, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Ve saat başı raporlarımızla ve haberlerimizle yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizlere şimdiden güzel bir hafta sonu, güzel bir akşam diliyoruz efendim. Bir başka Basında Gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece, Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman ve Kayseri 21, Kırıkkale 23, Kırşehir 21, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 24, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 26 derece, Artvin 19, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 17, Rize 18, Samsun 19, Sinop 20, Tokat 24, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 14, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 23 derece. Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden Avrupa'nın en büyük savunma sanayi buluşması Saha 2026 4. gününde devam ediyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 203 yeni ürünün ilk kez görücüye çıktığı fuarda bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla savunma sanayinin gelecek vizyonu dünyaya ilan edilecek. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 84 kolideki 21 bin kaçak kozmetik ürününe de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul merkezli 3 ilde Change araç operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Birinin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçısı ise jandarmaya götürüldü. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edinilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Ve spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı yarın saat 20'de oynanacak. Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumunda bulunan Galatasaray, Antalyaspor karşısında kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Kocaelispor deplasmanında boy gösterecek Fatih Karagümrük, puan kaybı yaşaması durumunda bir alt lige düşecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu. Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Bilecik çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

ne diyorsa onlar. Şimdi durmam aşktı.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 23 derece, Muğla Fethiye'de 21, Antalya Finike ve Alanya'da 20, Mersin Anamur, Muğla Datça, Antalya Kaş ve Muğla Bodrum'da 19, Aydın Kuşadası, Mersin Yenişehir, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 18, İzmir Dikili ve Balıkesir Ayvalık'ta 17, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Çanakkale ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 15 derece. Artvin Hopa'da deniz suyu sıcaklık değeri 14 derece. İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Rize'de 14, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Samsun Atakum Bölge, Giresun, Sinop, Van Tuşba Liman ve Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 13, Ordu Altınordu, Düzce Akçakoca, Kastamonu İnebolu, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 12, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Bitlis Tatvan Liman'da 11, Bitlis Adilcevaz Liman'da 9 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece, Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman ve Kayseri 21, Kırıkkale 23, Kırşehir 21, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 24, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 26 derece, Artvin 19, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 17, Rize 18, Samsun 19, Sinop 20, Tokat 24, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 14, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 23 derece, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden Avrupa'nın en büyük savunma sanayi buluşması Saha 2026 dördüncü gününde devam ediyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 203 yeni ürünün ilk kez görücüye çıktığı fuarda bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla savunma sanayinin gelecek vizyonu dünyaya ilan edilecek. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 84 kolideki 21 bin kaçak kozmetik ürününe de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul merkezli 3 ilde Change araç operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, birinin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçısı ise jandarmaya götürüldü. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edinilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Ve spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı yarın saat 20'de oynanacak. Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumunda bulunan Galatasaray, Antalya Spor karşısında kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Kocaeli Spor deplasmanında boy gösterecek Fatih Karagümrük, puan kaybı yaşaması durumunda bir alt lige düşecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Amsterdam parçalı bulutlu 15-6 derece, Atina az bulutlu 24-17, Belgrad parçalı bulutlu 25-17, Helsinki parçalı bulutlu 6-1, Kiev parçalı bulutlu 26-14, Madrid hafif sağanak yağışlı 24-9, Paris parçalı bulutlu 16-8, Priştine az bulutlu 20-13, Roma çok bulutlu 21-15, Sofya çok bulutlu 21-11, Varşova parçalı bulutlu 26-16, Viyana hafif sağanak yağışlı 22-15, Zürih parçalı bulutlu 16-7 derece, Amman az bulutlu 26-9, Aşgabat çok bulutlu 22-15, Nur Sultan sağanak yağışlı 23-12, Bakü parçalı bulutlu 22-12, Bişkek parçalı bulutlu 29-16, Duşanbe az bulutlu 32-16, Kabil parçalı bulutlu 27-8, Kerkük az bulutlu 25-12, Kuveyt az bulutlu 33-26, Medine az bulutlu 38-24, Mekke az bulutlu 39-28, Riyad az bulutlu 36-26, Şam az bulutlu 25-8, Tahran parçalı bulutlu 28-15, Taşkent az bulutlu 35-19, Tiflis hafif sağanak yağışlı 27, Tokyo parçalı bulutlu 24-14 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-13, Kahire çok bulutlu 28-13, Melbourne parçalı bulutlu 13-8, Montreal parçalı bulutlu 12-6, New York parçalı bulutlu 16-10, Sydney parçalı bulutlu 18-11, Washington parçalı bulutlu 14-8 derece, Çadırlıngu az bulutlu 20-8, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 16-8, Gümülcine parçalı bulutlu 20-12, Köln hafif sağanak yağışlı 14-9, Köstence parçalı bulutlu 15-9, Münih hafif sağanak yağışlı 17-9, Podgorica parçalı bulutlu 23-15, Selanik parçalı bulutlu 21-13, Şumlu parçalı bulutlu 23-5, Taraglia ve Balkaneşu az bulutlu 28, Zenitsa parçalı bulutlu 22-11, Gazimagos'a parçalı bulutlu 23-11, Girne parçalı bulutlu 22-13, Lefkoşa parçalı bulutlu 23-8, Güzelyurt parçalı bulutlu 26-6 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece, Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman ve Kayseri 21, Kırıkkale 23, Kırşehir 21, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 24, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 26 derece, Artvin 19, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 17, Rize 18, Samsun 19, Sinop 20, Tokat 24, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 14, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 23 derece. Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, zamanla batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı aralarında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de bulunduğu 27'si kırmızı bültenle aranan toplam 48 firarinin 11 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Suçluların iade edildiği ülkeler arasında Gürcistan 31, Almanya 7, Yunanistan 2, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Paylaşıma göre heyet toplantı öncesinde Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin el-Biyari ile bir görüşme gerçekleştirerek eş başkanlığını yürüttükleri askeri ve güvenlik komitesi faaliyetleri kapsamında iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklıkları derinleştirecek hususları ele aldı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 84 kolideki 21 bin kaçak kozmetik ürüne de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edinenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu. Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Bilecik çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı
0: buldu. 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu'nda.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Yavaş yavaş yavaş yavaş.
5: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğa afeti olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edin.

0: ulaşabilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
1: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
0: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Elif bir asude nihal. Elif ki cümle cevabı havi bir nihayetsiz sual. Elif'in manası derim amma, Elif bizatihi mana. Elif kelam, Elif ilim, Elif hikmet. Dört kitabın manası bellidir bir Elif'te. Sen Elif'i bilmez isen, bu nice okumaktır diye ünler Yunus Baba. Harcanan bunca yıllar, eskittiğin sıralar, yuttuğun tozlar, beşikteki bebeler gülmektedir haline. Elif'in aslı ne? Bezmi Elesten sorulmuştur. Ezel boşluğunda yan kılanır durur. Aşıklık istidadı olanlar cevapların peşine düşer umutsuzca. Gözlerini feda etmiş de koca Veysel, gene de vakıf olamamış sırrına. Dile gelmiş sarı tambura Anadolu'nun bozkırında. Okudum mektepte vardım bir ere, bir Elif okudum çok hesap çıktı. Bir Elif üç nokta geldi bir yere, ezber ettim andan dört kitap.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece, Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman ve Kayseri 21, Kırıkkale 23, Kırşehir 21, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 24, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 26 derece, Artvin 19, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 17, Rize 18, Samsun 19, Sinop 20, Tokat 24, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 14, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 23 derece, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı aralarında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de bulunduğu 27'si kırmızı bültenle aranan toplam 48 firarinin 11 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Suçluların iade edildiği ülkeler arasında Gürcistan 31, Almanya 7, Yunanistan 2, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Paylaşıma göre heyet toplantı öncesinde Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin el-Biyari ile bir görüşme gerçekleştirerek eş başkanlığını yürüttükleri askeri ve güvenlik komitesi faaliyetleri kapsamında iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklıkları derinleştirecek hususları ele aldı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 84 kolideki 21 bin kaçak kozmetik ürüne de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edinenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Zalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu, en yüksek 19 derece. Atina az bulutlu 26, Belgrad hafif sağanak yağışlı 22, Berlin az bulutlu 17, Helsinki hafif sağanak yağışlı 4, Kiev sağanak yağışlı 24, Kopenhag az bulutlu 13, Londra hafif sağanak yağışlı 19, Madrid sağanak yağışlı 21, Moskova az bulutlu 17, Paris sağanak yağışlı 22, Priştine sağanak yağışlı 21, Roma parçalı bulutlu 21, Saraybosna sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran sağanak yağışlı 24, Varşova çok bulutlu 13, Viyana hafif sağanak yağışlı 24, Zürih hafif sağanak yağışlı 22 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu, en yüksek 29 derece. Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Bağdat az bulutlu 33, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Kabil sağanak yağışlı 28, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu 37, Medine az bulutlu 39, Mekke az bulutlu 38, Riyad az bulutlu 37, Şam az bulutlu 31, Tahran sağanak yağışlı 29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu, en yüksek 27 derece. Kahire az bulutlu 32, Melbourne ve Montreal parçalı bulutlu 16, New York sağanak yağışlı 18, Sydney parçalı bulutlu 19, Washington sağanak yağışlı 21 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga sağanak yağışlı, en yüksek 23 derece. Frankfurt az bulutlu 21, Gümülcine sağanak yağışlı 20, Kırcaali sağanak yağışlı 23, Köln az bulutlu 21, Komrat sağanak yağışlı 22, Köstence sağanak yağışlı 17, Münih az bulutlu 23, Podgorica sağanak yağışlı 27, Selanik ve Şumlu sağanak yağışlı 22, Taraklıya ve Balkaneş sağanak yağışlı 23, Zenitsa sağanak yağışlı 21, Gazimagos'a az bulutlu 28, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 26, Güzelyurt az bulutlu 30 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Dinleyiciler Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı Genel Merkezi'nde düzenlenen Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısında konuşan COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı ile temiz enerji alanında stratejik ortaklık kurulacağını açıkladı. Toplantının açılışında Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'la birlikte konuşan kurum, küresel enerji krizinin temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için

bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Paris Antlaşması'nın ikinci 10 yılına girildiğini hatırlatan kurum, bu dönemin uygulama odaklı olacağını vurguladı. Bakan kurum, küresel ekonomi, enerji paradigmasını dönüştürmek zorundadır. En kritik adım, temiz enerjiye geçişi hızlandırmaktır, dedi. Enerji arz güvenliği ve talep yönetiminin COP31 eylem gündeminin temel başlıkları arasında yer aldığını ifade etti. Türkiye'nin son 10 yılda yenilenebilir enerji üretimini 3 katına çıkardığını belirten kurum, enerji verimliliğine 10 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ve depolama kapasitesinde Avrupa Birliği ülkelerinin önüne geçildiğini söyledi. COP31 kapsamında Uluslararası Enerji Ajansı ile yürütülecek stratejik ortaklığın temiz enerji dönüşümünü hızlandıracağını dile getiren kurum, özellikle temiz pişirme teknolojilerine erişimin artırılmasının öncelikler arasında olduğunu kaydetti. Dünyada 2,3 milyardan fazla insanın hala geleneksel yakıtlarla yemek pişirdiğini hatırlatan kurum, bu durumun her yıl milyonlarca ölüme yol açtığını ifade etti. COP31 eylem gündeminde yenilenebilir enerji, elektrifikasyon, enerji verimliliği ve yeni elektrik sistemi mimarisi gibi başlıkların öne çıktığını belirten kurum, ayrıca sıfır atık yaklaşımının emisyon azaltımı ve kaynak verimliliği açısından kritik rol oynadığını söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birolsa, dünyada benzeri görülmemiş bir enerji güvenliği tehdidi yaşandığını belirterek, özellikle Orta Doğu kaynaklı arz sorunlarının krizi derinleştirdiğini ifade etti. Birol, Türkiye ile kurulacak stratejik ortaklıktan memnuniyet duyduklarını ve COP31 sürecinde yakın işbirliği yapmayı beklediklerini dile getirdi. Toplantıya 50'den fazla ülkeden bakanlar ve üst düzey temsilciler katılırken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Matthias Korman, COP21 Başkanı Laurent Fabius ve COP26 Başkanı Alok Sharma gibi isimler de yer aldı. Paris temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiren kurum, COP31 sürecinde daha uygulanabilir ve sonuç odaklı bir yol haritası oluşturulması için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatal Ağaç köyünde faaliyet gösteren Alagöz Madenciliğe ait bakır, kurşun ve çinko zenginleştirme tesisinde çevre kirliliğine neden olan atık su deşarjı nedeniyle işletmeye 2.517.000 lira idari para cezası uygulandı. Aynı ihlalin daha önce de tekrarlanması nedeniyle ceza bu kez 3 kat artırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde madenden çıkan atık suyun Çatal Ağaç Deresi'ne bırakıldığı tespit edildi. Daha önce 2 kez aynı gerekçeyle ceza kesilen şirkete yönelik denetim sonrası yeni yaptırımlar devreye alındı. Kirliliğin kaynağı olarak belirlenen yeraltı galerisinde üretim faaliyetleri gerekli önlemler alınmana kadar durduruldu. Bakanlık, yeraltı suyunun kontrol altına alınması ve çökeltim işlemi sonrası güvenli şekilde deşarj edilmesi amacıyla havuz sistemi kurulmasını şart koştu. Yetkililer, çevre kirliliğine yol açan faaliyetlere karşı denetimlerin süreceğini belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gerekli çevre izinleri olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen asfalt plant tesisi nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 839 bin lira idari para cezası uyguladı. Balıkesir İl Müdürlüğü ekiplerinin 6 Eylül ilçesi Kepsut yolu üzerindeki tesiste yaptığı denetimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen asfalt plant tesisi ve taş ocağının çevre izin belgesi olmadan faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Çevre kanunu kapsamında işlem uygulanırken tesisin faaliyetinin durdurulması için de yasal süreç başlatıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'daki 100 bin konutluk proje için hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iadesine başlandığını duyurdu. TOKİ'nin açıklamasına göre 25-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından hak sahibi olamayanların ücretleri başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından açılan hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar iadelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden
kartsız işlemler menüsü üzerinden veya banka şubelerinden alabilecek. Hesabını kapatan kişilerin iade işlemleri ise şubeler aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilovat saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı
0: kuruldu. 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece, Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman ve Kayseri 21, Kırıkkale 23, Kırşehir 21, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 24, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 26 derece, Artvin 19, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 17, Rize 18, Samsun 19, Sinop 20, Tokat 24, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 14, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 23 derece. Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı, aralarında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de bulunduğu 27'si kırmızı bültenle aranan toplam 48 firarinin 11 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Suçluların iade edildiği ülkeler arasında Gürcistan 31, Almanya 7, Yunanistan 2, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Paylaşıma göre heyet toplantı öncesinde Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin el-Biyari ile bir görüşme gerçekleştirerek eş başkanlığını yürüttükleri askeri ve güvenlik komitesi faaliyetleri kapsamında iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklıkları derinleştirecek hususları ele aldı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 84 kolideki 21 bin kaçak kozmetik ürüne de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edinenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Ve spor. Şimdi temsilcimiz haber. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını 4'lü finale yazdıracak. Zalgiris'in kazanması halinde ise 4'lü finale yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Haberleri sunduk.
2: Açıklamaya göre Türkçe'yi sınav altında yaşadığına ilk kez uygulanacak. Elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde düzenlenecek. Sınav için 5 esnaf salonu kullanılacak. 155 adayın başvurduğu EYDTS saat 13.35'te başlayacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak sınavda. Okuma, dinlenme, konuşma ve yazma bölümler uygulanacak. Sorular, kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğun anlamı becerilerini ölçmeye yönelik olacak. Adaylar sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasal düzenleme ile site yöneticilerinin toplayacağı avans ve işletme bütçelerinin kat maliklerince onaylanması zorunlu hale getirildi. Aidat artışlarının yeniden değerleme oranını aşamayacağı yeni dönemin detayları 5 soruda yanıtlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu 4. ayına girerken, başkent Havana'da yakıt yetersizliği nedeniyle çöplerin toplanamaması ciddi bir halk sağlığı krizine yol açtı. Şehir genelinde biriken atık dağları sokakları yaşanmaz hale getirirken, yetkililer çareyi kontrollü imha adı altında çöpleri yakmakta buldu. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını 4'lü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise 4'lü final yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için Bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, kuzey ve iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesinde Sivas hariç, Batı Karadeniz bölgesinde Sinop hariç, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Çorum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 11 Mayıs Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
2: Herkese merhabalar. Efendim selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı cumalarınız olsun. Cuma gününün rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ben Deniz Hamit Alp, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı. Aynı zamanda radyoda Hakikat Ezgileri programının yapımcı ve sunucusuyum. Her hafta sağının rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ben Deniz Hamit Alp, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı. Aynı zamanda radyoda Hakikat Ezgileri programının yapımcı ve sunucusuyum. Her hafta saat 14

0: Programda tasavvufi sohbetler, tasavvuf içerikli şiirler ve tasavvuf sanatçısı konuğumuz olacak. Bu konuklarla canlı sazlar eşliğinde ilahiler, kasideler, gazeller, irfan türküleri seslendireceğiz. Umarım program manevi duygularınıza, Allah ve peygamber aşkına, Kur'an sevginize, kalplerinizde kıpırtılara sebep olur. Programa dair detaylar radyomuzun resmi internet sitesinde olacak. Her hafta konuklarımızın tanıtımları ve sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta, YouTube kanalımızda da olacaktır. Buradan da bilgiler edinebilirsiniz programa dair. Malumunuz her hafta stüdyomuza bir değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Bu hafta da çok değerli bir sanatçı arkadaşımı misafir ettik. Onu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Sayın Mehmet Ali Türkoğlu bu hafta radyomuzda konuğumuz. Yine kendisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı. Aynı zamanda meslektaşım, mesai arkadaşıyız ve değerli bir abim. Mehmet abi hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Hamit Beyciğim.
0: Cuma gününüz sizin de hayırlı olsun, mübarek olsun diyelim. Umarım sağlık ve afiyetiniz yerindedir.
1: Çok şükür, sizler de iyisiniz inşallah.
0: Hamdolsun, teşekkür ederiz, bizler deyiz abim. Çok fazla sohbeti uzatmadan değerli dinleyicilerimize biraz kendinizden bahsederseniz, daha sonra da o güzel sesinizden bir ilahi dinleyelim, olur mu?
1: İnşallah olur. Meteoroloji FM'in davetine icabet ettiğim için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Efendim ben babamın teşvikiyle 1980 Eylül ayında Adana Müzik Cemiyeti'ne başladım. Burada 8 yıl boyunca neyzen ve ses sanatçısı olarak görev yaptım. 1988 yılında askerlik görevimi yapmak üzere Amasya'ya gittim. Orada da ordu evine seçildim. Ordu evinde de Türk musikisinden kopmadım. İlk 6 ay ne üfledim, kalan 12 ayımda da solist olarak görev yaptım ve askerliğimi tamamladım. Daha sonra 1990 yılında Türkiye çapında Türk musikisi koroları kuruldu. Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak malumunuz. Ben Konya Türk Tasavvuf Müziği Korosu'nun sınavına hem neyzen hem ses sanatçısı olarak girdim. Sesten sınavı kazandım. 1991 Nisan ayında göreve başladım. O gün bugündür 35 yıl geçmiş. Nasıl geçti onca yıl anlayamadım. Seneye Nisan ayında da emekli olacağım. Allah ömür verirse inşallah.
0: Abi Rabbim hayırlara vesile eylesin. 35 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Sanatçılık ve müzisyenlik zamanından bahsediyoruz. Çok kısaca özetledin ama içinde nice anlatılacak anılar olduğunu düşünüyorum. Bir ilahiyle devam edelim, uygun görürseniz hemen. Sıradaki ilahiyi ben anons edeyim, müsaaden olursa. Hı hı. Efendim bunun güftesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine ait. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arifanı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Toplumun çok bildiği bir sözdür bu. Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin güftesi, ona ait olan bir ilahi seslendirecek sevgili Mehmet Ali Türkoğlu. Buyurun efendim.

0: Mehmet abi, ağzına yüreğine sağlık. Bu arada bu eserin güfte sahibi olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden de biraz bahseder misin dinleyicilerimize?
1: Tabii ki. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 1700'lü yıllarda Osmanlı döneminde yaşamış büyük bir mutasavvıf. Aynı zamanda alim ve astronomdur. En ünlü eseri Marifetname ile tanınmıştır. Nakşibendi tarikatına mensuptur kendileri. Çok güzel sözleri var. Bir tanesini okuyayım. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şu şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Abi teşekkür ederiz. Kısa ve öz bir anlatımla Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden de bahsetmiş olduk. Mehmet abi, ağzınıza ve yüreğine sağlık. Bu arada dinleyicilerimize yine her zaman hatırlatıyorum, onu da paylaşmış olayım. Stüdyomuzda her hafta canlı sazlarla yapıyoruz efendim. Burada bir kanun sanatçısı, bir ut sanatçısı, bir bağlama sanatçısı ve bir ney sanatçısı, bir ritim ve altyapı dediğimiz klavye sanatçısı arkadaşlarla bir orkestramız var. Bütün eserleri böyle icra ediyoruz. Mehmet abi, yine sorularla devam edeyim. Müzisyen olma serüveniniz nasıl keşif olundu ve siz bu yolu tercih etme süreciniz nasıl gerçekleşti? Biraz da böyle bahseder misin?
1: Tabii ki. İlk müziğe başlamamın sebebi babam rahmetlinin teşvikiyle oldu. Babam o zamanlar Adana Musiki Cemiyeti'nde Mustafa Sayaşarlar'la birlikte meşk yaparlarmış. Türk musikisi repertuarları çok geniş bir insandı babam. Küçüklüğümde onu dinlerdim. Kendisi çok güzel eserler geçerdi. Bana da söyledi, işte yaşım 18'di. Adana Musiki Cemiyeti'ne gitsene yavrum filan dedi. Gittim. 1980 Eylül ayıydı. Sınava girdim, bir eser okudum. Sonra o sınav kazanmışım. Solist olarak ve neyzen olarak orada yaklaşık 8 yıl devam eden bir serüvenimiz oldu.
0: Yani rahmetli babanın yönlendirmesiyle, onun da müzikiyle ilgilenmiş olmasıyla başlayan bir serüven.
1: Evet.
0: Yönlendirmesiyle de demek ki sesiniz de güzel. Orada da sizi tercih ettiler. İyi de olmuş. Tebrik ediyoruz onları da. Sizin gibi değerli bir sesi kazanmamıza vesile olmuşlar. Mehmet abi, yine eserlerle devam edelim. İkinci okuyacağınız eser nedir? Onu da siz anons eder misiniz dinleyicilerimize?
1: Efendim, Hicaz ilahimiz var. Buyruğun tut Rahman'ın. Tevhide gel tevhide. Tazelensin imanın. Tevhide gel tevhide. Bestesi Şeyh Şehabettin Efendi. Güfte ise Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine ait güzel bir ilahidir. Çok sevdiğim bir ilahidir.
0: Bu arada bazı bilmeyen dinleyicilerimiz için sormuş olayım. Beste nedir, güfte nedir? Onu da biraz açabilir miyiz?
1: Beste efendim, güfte giydirilen nameler, müzik nameleri usulüne uygun yapılmış.
0: Yani melodisi beste, diyelim beste, değil mi?
1: Aynen, beste, evet. Güfteye giydiriyorsun. Güfte sözü, yani sözler oluyor.
0: Evet, güfteye şiir diyelim. Şiir o zaman besteye de melodi diyelim, bilmeyenler için de. Eyvallah. Bunu açıklamış olalım.
1: Aynen öyle.
0: Buyurun efendim, sizi dinleyelim. Bu

0: Buyurun tut Rahman'ın, tevhide gel tevhide. Tazelensin imanın, tevhide gel tevhide. Hak la ilahe illallah, hüdayı güş eyler. Şevke gelip cüş eyler, bu Kevser'den nuş eyler. Tevhide gel tevhide, hak la ilahe illallah demiş Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretleri. Efendim, Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretlerinin ilahi formunda yazılmış birçok şiir var ve bizim bestekarlar bundan çok istifade ettiler, ediyoruz da biz de seslendiriyoruz Hazreti Hünkar'ın eserlerini. İstanbul'da, Üsküdar'da, Türbe-i Şerifi'de. Mehmet abi, çok teşekkür ederiz. Güzel bir ilahi seslendirdin.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine sorularla devam edelim. Sizi tanıdığım kadarıyla ailede de, çocuklarda da müzisyenlik var. Biraz da ufakça aileden de bahsedelim. Çocukların müzisyen olma süreci sizin yönlendirmenizle mi, yoksa kendi tercihleriyle mi oluştu?
1: Efendim, ben yönlendirmedim asla. Kendi tercihleri oldu. Yıllarca Türk müzikisiyle iştigal ettiğim için çocuklar müziğin içine doğdular adeta. Zaten ister istemez çocukların genlerinde de varmış ki onlar da etkilendiler. İki oğlum, bir kızım var. Büyük oğlum görev yaptığım koroda semazen. Fakat onun da müzikle ilgisi var. Ortanca oğlum ise Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu Türk müzikisi korosunda violonsel sanatçısı olarak görev yapmaktadır. Kızım Selçuk Üniversitesi Sabancı Devlet Konservatuarı'nda 3. sınıf öğrencisi, enstrümanı rebap ve kemane çalmaktadır.
0: Maşallah, çocukları tebrik ediyorum. Üçünü de müzisyen olmuş, sizin vesilenizle olmasa da mutlaka sizden etkilenmişlerdir Mehmet abi. Evet. Allah başarılarını daim eylesin.
1: İnşallah.
0: Yine eserlerle devam edelim. Sırada bir irfan türküsü görüyorum. Hemen onu da dinleyicilerimize paylaşayım. Efendim, ömür bahçesinin gülü solmadan diyor türkünün başında. Sivas ilimizin Divrik ilçesinde Aşık Ali Metin tarafından yazılmış. Notaya da Büyük Üstad Yücel Paşmakçı hocamız almış. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan ey gözlerim gafletten uyan, ecel bir gün haydi demeden, uyan ey gözlerim gafletten uyan diyor. Mehmet abi bunu da orkestrayla seslendirecek. Sevgili Mehmet Ali Türkoğlu'ndan dinleyeceksiniz efendim.

0: Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri devam ediyor.
1: Evet, güzel bir irfan türküsü dinledik sevgili Mehmet Ali Türkoğlu'ndan. Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Her cuma günü saat 14.20'de 15'e kadar Hakikat Ezgileri programıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bu haftaki konuğum Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı sevgili Mehmet Ali Türkoğlu stüdyomuzda. Mehmet abi, yine türkülerle devam edelim. Repertuarınızda bir iki tane irfan türküsü gördük. Bakayım ben hemen. Yöresi Erzincan, Ali Ekber Çiçek'e ait, derleyen Ali Ekber Çiçek. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı gönül. Derviş halim öğüt verir özüne. Gönül lütfeyledi geldi sözüne. Azrail konarsa göğsün düzüne, o zaman beklemez sırayı gönül. Sözleri çok güzel. Ali Ekber Çiçek bütün eserleriyle çok güzel eserler bestelemişti. Mehmet abi, seni dinleyeceğiz o güzel sesinden.
2: Eyvallah.

0: Evet, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda sonuna doğru da yaklaşmış oluyoruz. Bu hafta program konuğumuz sevgili Mehmet Ali Türkoğlu'nu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Mehmet abi, sorularla devam edelim. Bağlı bulunduğunuz kurumda, toplulukta uzun yıllar görev yaptınız. Bu süre içerisinde yurt dışında birçok görevde de bulundunuz. Buralarda tasavvuf müziğine, Mevlevi ayinlerine, semaya ilgi nasıldı? Gelenlerin buna dair fikirleri nasıl oldu? Ve bu tasavvufi manada bir etkileşime vesile olmuşluğu var mıdır sizce?
1: Olmaz mı efendim? Biz yıllarca yüzlerce program yaptık. Sema olsun, tasavvuf musikisi olsun, Türk halk müziği bile yaptık biz yani. Sanat musikisi, klasik eserler geçtik. Yurt dışında seyirciler çok daha iyi bir dinleyici. Tabii ilk defa izledikleri için semada özellikle sözlerinden zaten bir şey anlamıyorlar ama o musiki onların ruhlarını etkiliyor. Bu süreçte çoğu kez karşılaşmışızdır. İnsanların bazıları ağlayarak izlemiştir programlarımızı. Çok güzel ilgileri var ve çok iyi bir izleyicilerdir.
0: Tasavvufi anlamda da bir etkileşime vesile olmuş mudur? Hani oradan bir daha çıkıp Türkiye'ye gelelim, Konya'ya gelelim, sema izleyelim dediklerini, duyduklarınız olmuş mudur?
1: Oldu tabii ki. Müslüman olanlar bile oldu. Tasavvufu inceleyip, Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisi'ni okuyup
0: Türkiye'ye gelip Müslüman olanlar vardı.
1: Müslüman olanlar bile oldu.
0: Böyle vesile olmuşluğunuz oluyor bu vesileyle de.
1: Eyvallah.
0: Allah daim eylesin sanatınızı ve hayrınızı diyelim. Tamam. Yine türkülerle devam edelim abi.
1: Tabii ki.
0: Ya da sırada herhalde bir türkü değil de ilahi var. O ilahiyi de anons edeyim. Sizin okuyacağınız eseri Saadettin Kaynak zannedersem derleyen
1: bestesi. Evet.
0: Bestesi ona ait. Güftede İmmet Efendi diye bir zat-ı muhtereme ait. Ey aşıkı sadıklar, gelin Allah, Allah diyelim. Bezmi Hakk'a layıklar, gelin Allah diyelim. Bu da sözleri çok güzel. Siz de güzel seslendireceğinize inanıyorum. Sizi dinliyoruz efendim.
1: Eyvallah.

0: Ey aşıkı sadıklar, gelin Allah diyelim. Bezmi Hakk'a layıklar, gelin Allah diyelim. Güftesi Derviş Himmet Efendi'ye ait olan bir ilahiyi de yine sevgili Mehmet Ali Türkoğlu'nun sesinden dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, Hakikat Ezgileri programının sonuna yaklaştık. Bendeniz sesimin rahatsızlığı olması sebebiyle size bir bu hafta bir eser icra etmekte maalesef bulunamadım. Ama yine Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun daha önce icra ettiği Yunus Emre ilahileri olan bir albümünden de bir eser takdim edeceğim. Koral bir eser dinlemiş olacaksınız. Bu arada Mehmet abiye de teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Abi, davetimize icabet ettiğin için, bizi kırmadan buralara geldiğin için,
1: eyvallah,
0: o güzel sesini dinleyicilerimizle buluşturduğun için çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Umarım başka bir programda yine beraber olma dileğiyle diyorum.
1: İnşallah.
0: Sizin de dinleyicilerimize alasmadık olarak söylemek istedikleriniz varsa lütfen buyurun.
1: Efendim, Meteoroloji FM'in nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Programla ilgilenen arkadaşlarımıza ağızlarına sağlık diliyorum. Seslerine sağlık. Umarım okuduğumuz eserleri beğenirsiniz. Teşekkür ediyorum her şey için. İzleyicilerime, dinleyicilerime hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.
0: Biz tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın, iyi günler.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece, Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman ve Kayseri 21, Kırıkkale 23, Kırşehir 21, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 24, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 26 derece, Artvin 19, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 17, Rize 18, Samsun 19, Sinop 20, Tokat 24, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 14, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 23 derece, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, zamanla batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı. Elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı cumartesi, akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı ise pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk kez uygulanacak elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde düzenlenecek. Sınav için 5 esnaf salonu kullanılacak. 155 adayın başvurduğu EYDTS saat 13.35'te başlayacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak sınavda okuma, dinlenme, konuşma ve yazma bölümler uygulanacak. Sorular kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmeye yönelik olacak. Adaylar sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasal düzenleme ile site yöneticilerinin toplayacağı avans ve işletme bütçelerinin kat maliklerince onaylanması zorunlu hale getirildi. Aidat artışlarının yeniden değerleme oranını aşamayacağı yeni dönemin detayları 5 soruda yanıtlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu 4. ayına girerken, başkent Havana'da yakıt yetersizliği nedeniyle çöplerin toplanamaması ciddi bir halk sağlığı krizine yol açtı. Şehir genelinde biriken atık dağları sokakları yaşanmaz hale getirirken, yetkililer çareyi kontrollü imha adı altında çöpleri yakmakta buldu. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgiris Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 9-19 derece, Atina az bulutlu 17-26, Berlin az bulutlu 6-17, Helsinki hafif sağanak yağışlı -2-4, Kiev sağanak yağışlı 13-24, Londra hafif sağanak yağışlı 8-19, Madrid sağanak yağışlı 10-21, Moskova az bulutlu 8-17, Paris sağanak yağışlı 10-22, Priştine sağanak yağışlı 12-21, Roma parçalı bulutlu 14-21, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 12-19, Tiran sağanak yağışlı 14-24, Varşova çok bulutlu 11-13, Viyana hafif sağanak yağışlı 10-24, Zürih hafif sağanak yağışlı 7-22 derece, Amman az bulutlu 16-29, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 15-20, Bağdat az bulutlu 20-33, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Kabil sağanak yağışlı 10-28, Kerkük az bulutlu 15-29, Kuveyt az bulutlu 28-37, Medine az bulutlu 24-39, Mekke az bulutlu 27-38, Riyad az bulutlu 26-37, Şam az bulutlu 15-31, Tahran sağanak yağışlı 17-29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-34, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-23, Tokyo parçalı bulutlu 13-24 derece, Cezayir parçalı bulutlu 15-27, Kahire az bulutlu 15-32, Melbourne parçalı bulutlu 11-16, Montreal parçalı bulutlu 6-16, New York sağanak yağışlı 12-18, Sydney parçalı bulutlu 14-19, Washington sağanak yağışlı 12-21 derece, Çadırlunga sağanak yağışlı 10-23, Frankfurt az bulutlu 8-21, Kırcaali sağanak yağışlı 11-23, Köln az bulutlu 8-21, Komrad sağanak yağışlı 9-22, Köstence sağanak yağışlı 11-17, Münih az bulutlu 8-23, Podgorica sağanak yağışlı 12-27, Selanik sağanak yağışlı 12-22, Şumlu sağanak yağışlı 10-22, Taraglia sağanak yağışlı 10-23, Balkaneş sağanak yağışlı 10-23, Zenitsa sağanak yağışlı 12-21, Gazimagus'a az bulutlu 13-28, Girin'e az bulutlu 15-25, Lefkoşa az bulutlu 10-26, Güzelyurt'a az bulutlu 11-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 23 derece, Muğla Fethiye'de 21, Antalya Finike ve Alanya'da 20, Mersin Anamur, Muğla Datça, Antalya Kaş ve Muğla Bodrum'da 19, Aydın Kuşadası, Mersin Yenişehir, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 18, İzmir Dikili ve Balıkesir Ayvalık'ta 17, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Çanakkale ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 15 derece. Artvin Hopa'da deniz suyu sıcaklık değeri 14 derece. İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Rize'de 14, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Samsun Atakum Bölge, Giresun, Sinop, Van Tuşba Liman ve Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 13, Ordu Altınordu, Düzce Akçakoca, Kastamonu İnebolu, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 12, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Bitlis Tatvan Liman'da 11, Bitlis Adilcevaz Liman'da 9 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

kollarına. Bitsin artık gizli sevda, koş gel artık kollarıma. Bitsin artık gizli sevda,

Eylemin kızılar, yarından ayrılan yüreği sızılar. Hayatta ne vardı, kıymeti baki. Kimimiz sarhoş gibi, kimimiz sakin. Hayat böyle gider gelmez, anlıyorlar neden gülüyor.

yüreği sızırlar. Ay beyaz deniz mavi, eylemin kızırlar. Yarından ayrılan yüreği sızırlar. Ay beyaz deniz mavi, eylemin kızırlar. Yarından ayrılan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece, Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman ve Kayseri 21, Kırıkkale 23, Kırşehir 21, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 24, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya'nın yüksek 26 derece, Artvin 19, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 17, Rize 18, Samsun 19, Sinop 20, Tokat 24, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 14, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 23 derece, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Mayıs Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı. Elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı cumartesi, akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı ise pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk kez uygulanacak elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde düzenlenecek. Sınav için 5 esnaf salonu kullanılacak. 155 adayın başvurduğu EYDTS saat 13.35'te başlayacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak sınavda okuma, dinlenme, konuşma ve yazma bölümler uygulanacak. Sorular kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmeye yönelik olacak. Adaylar sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasal düzenlemeyle site yöneticilerinin toplayacağı avans ve işletme bütçelerinin kat maliklerince onaylanması zorunlu hale getirildi. Aidat artışlarının yeniden değerleme oranını aşamayacağı yeni dönemin detayları 5 soruda yanıtlandı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgiris Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece, Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman ve Kayseri 21, Kırıkkale 23, Kırşehir 21, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 24, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 26 derece, Artvin 19, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 17, Rize 18, Samsun 19, Sinop 20, Tokat 24, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 14, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 23 derece. Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Mayıs Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı. Elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı cumartesi, akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı ise pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk kez uygulanacak elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde düzenlenecek. Sınav için 5 esnaf salonu kullanılacak. 155 adayın başvurduğu EYDTS saat 13.35'te başlayacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak sınavda okuma, dinlenme, konuşma ve yazma bölümler uygulanacak. Sorular kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmeye yönelik olacak. Adaylar sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasal düzenleme ile site yöneticilerinin toplayacağı avans ve işletme bütçelerinin kat maliklerince onaylanması zorunlu hale getirildi. Aidat artışlarının yeniden değerleme oranını aşamayacağı yeni dönemin detayları 5 soruda yanıtlandı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgiris Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü final yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar, her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

yeter. Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter, boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısıyla Bilecik çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 28 derece. Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 24, Edirne 29, İstanbul 24, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 22 derece, Aydın 27, Denizli 26, Kütahya 22, İzmir ve Manisa 27, Muğla 24, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana en yüksek 27 derece, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Isparta 22, Kahramanmaraş 25, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 21 derece, Ankara 22, Çankırı ve Eskişehir 24, Karaman ve Kayseri 21, Kırıkkale 23, Kırşehir 21, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 24, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya'nın yüksek 26 derece, Artvin 19, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 17, Rize 18, Samsun 19, Sinop 20, Tokat 24, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 14, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 15, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 23 derece, Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasino parasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı yağmurlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı yağmurlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin güçlü bir farkındalık hareketi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla hayat bulan festival, geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insan ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum ifadesini kullandı. Sıfır Atık Festivali'nin Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği bilgisine yer verilen paylaşımda festival kapsamında hazırlanan bir videoda yer aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, işyerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin füze kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek her bir saha Expo'da, her bir İDEF'te, her bir Teknofest'te bu kabiliyetlerin her birinde Türkiye'nin birkaç basamak ilerlediğine inşallah milletimiz ve bütün dünya şahit olmaya devam edecek dedi. İsrail hükümetinin Ekim 2023'ten sonra ilk kez Uluslararası Kızıl Haç Komitesi yetkililerinin Filistinli esirlerle görüştürmeksizin İsrail hapishanelerini ziyaret etmesine izin vereceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Kristin Littmeyer, hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele dönüşümlü yayınla TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Ve bugün biraz da evlerimizde, cam kenarlarımızda, saksılarımızda yetişen orkidelerden bahsedelim istiyoruz. Orkideler en yaygın olarak yetiştirilen ev bitkilerinden bazısı. Ancak belirli yetiştirme koşulları sağlamamız gerekiyor orkide için. Orkidelerin farklı bir bitki olduğunu kabul edersek bakımları daha kolay olacaktır. İnsanlar gibi orkidelerin olgunlaşma biçimi de çevrelerine bağlı. Bu nedenle bitkiniz yaşam alanını korurken dikkatli olmalısınız. Sağlıklı gelişimi için bu çok önemli. Orkide bakımının temelinde büyümeleri çok kolay. Orkidenizin tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olacak bazı hızlı ve kolay yollar var. Sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Orkide yetiştirmenin en zor kısımlarından biri ona doğru miktarda güneş ışığı sağlamak. Yani aydınlatması. Çoğu bitkinin aksine orkidelerin çiçek açması için dolaylı güneş ışığına ihtiyacı vardır. Bakın dikkatle söylüyorum. Dolaylı güneş. Orkidenize doğru miktarda ışık vermenin en iyi yolu bitkinizi doğuya ve batıya bakan pencerelere yerleştirmek. Yakınlarda pencereniz yoksa bir floresan lamba da çalıştırabilirsiniz. Bitkinizin yapraklarında siyah uçlar gelişirse güneş yanığı olabilir. Bu olursa da bitkinizi doğrudan güneş ışığının daha az olduğu bir yere koymalısınız. Orkidenizin havasız kalmaması da gerekiyor. Çiçeğinizin en az bizim kadar temiz havaya ihtiyacı olduğunu hiç unutmayın. Orkidenin bulunduğu ortamda nem oranı da çok önemli. %40'ın altına inmemeli ve nem oranı %70'i de geçmemeli. Peki ne zaman açar bu orkide? 2 ile 6 ay arası süren çiçek açma süreleri vardır. Olgunlaştıkları zaman yılda 2 ya da 3 kez çiçek açabilirler. Temiz sprey şişenizin içine bir su bardağı suyu aktarın. Üstüne de bir tatlı kaşığı tarçını ilave edin. Aspirini de güzelce ezip toz haline getirdikten sonra bu karışıma ilave edin. Sprey şişesinin ağzını kapatıp çalkalayıp tüm malzemeleri iyice karıştırın. Peki sonra bunu ne yapacaksınız? Sprey şişesinde olduğuna göre evet, bunu orkidelerin üzerine fısfıslayacaksınız. Çiçek açmayan bir orkideniz varsa, açmayan orkideye çiçek açtırmak mümkün. Bunun için alıyoruz orkidemizi, bir dolabın içerisine koyarak dolabın kapağını kapatıyoruz. Orkideyi karanlıkta tam 3 gün bekletiyoruz. Orkidemiz uygun ışık, hava ve besinden uzaklaşıyor. Yapraksız orkideler ölecek diye bir kaide yok ama yaşama şansı da çok düşük. Orkideler sadece yapraklarıyla değil kökleriyle de fotosentez yapıyorlar. Dolayısıyla yaprakları dökülse de orkideler kökleriyle eğer sağlıklıysa fotosenteze devam ediyor ve yeterince iyi durumdaysa da yeni yapraklar çıkartabiliyor. Temiz oda sıcaklığında bir su bardağı ölçüsündeki su orkide için çok ideal. Yine haftada bir veya iki kez orkidenin yapraklarına su püskürtmek de çiçeğin nem ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor. Orkidenin ömrü normal şartlar altında 3 ya da 4 ay. Yılda 2 kez de çiçek veriyor. Bazı orkide çeşitleri bakıma göre 4 kez de çiçek verebiliyor. Orkidelerin çiçek açması için mevsim farkından ziyade çiçeğin yaşam koşulları önemli. 3 boğum hikayesini çoğunuz bilirsiniz. Aşağıdan yukarıya doğru sayarak 3. boğumdan sonra kesmelisiniz. Bu onun budama işlemidir. Budama işleminden sonra köklere tarçın veya kömür tozu da ilave ederseniz bakterilerden korunmuş oluyorsunuz. Orkidenin kalan köklerinin etrafına sünger bağlayabilirsiniz. Ağaç kökü yosunlarını da süngerin üzerine sardıktan sonra orkidenizi içine bir miktar toprak koyduğunuz saksının içine yerleştirin. Tam olarak saksının içine oturmamış olan orkide biraz daha orkide toprağından alırsa evet, İşte o zaman canlanır. Unutmadan, orkidelerin yaprağı sararsa da eğer kökü sararmıyorsa yaprağını sakın ama sakın kesme. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere bugün çiçek çiçek seslendik. Orkidelerden bahsettik. Işıklarından, nemlerinden, onları coşturmak için yapmanız gerekenlerden. Bir sonraki programımıza kadar mutlaka bir orkideniz olsun tam karşınızda ve kulağınızda daima bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda ilk olarak Amerikalı caz saksafoncusu ve besteci Wayne Shorter'dan dinliyoruz.

Shorter 11 kez Grammy ödülü aldı. 2017'de Polar Müzik Ödülü'ne layık görüldü. 2 Mart 2023'te 89 yaşındayken hayatını kaybeden Wayne Shorter, cazın en büyük doğaçlamacı müzisyenlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Amerikalı caz vokalisti Betty Carter'dan dinledik. Look What I Got. Sanatçı dinlediğimiz, kendi kuşağını da derinden etkileyen Look What I Got adlı şarkısıyla 1989 yılında Grammy en iyi kadın caz vokal performansı ödülüne layık görülmüştü. Doğaçlama ve skating yetenekleri sayesinde şarkılarını farklı melodik süslemelerle yorumlamış olan Betty Carter, 1998 yılında 69 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı. Caz esintisinde sırada I Can't Get Started adlı şarkısıyla Barry Manilow var. 1970'lerde yaptığı şarkıları hit olan Amerikalı söz yazarı, müzisyen, aranjör ve şarkıcı I Write the Songs, Mandy, Weekend in New England ve Copacabana gibi eserleriyle tanındı. Sanatçı 3 kez kazandığı Amerikan Müzik Ödülü dahil dünya çapında sayısız ödül aldı. Günümüze kadar 76 milyonun üzerinde albüm ve tekli satışıyla dünya müzik tarihinde önemli bir yer edindi.

Here I Am. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Dionne Warwick'ten dinledik. 1940 doğumlu sanatçı, kariyerinin ilk döneminde Burt Bacharach ve Hal David imzası taşıyan unutulmaz şarkılarla hafızalara kazındı. Çıkışını Don't Make Me Over adlı şarkısıyla yaptı. 1960'lar ve 1970'ler boyunca zirvede yer alan sanatçı, 5 Grammy ödülü sahibi. Billboard dergisine göre 56 hitle Aretha Franklin'den sonra en çok Billboard Hot 100 hit şarkısı yapan kadın sanatçı oldu. Pop yıldızı Whitney Houston'ın da kuzeni olan Dionne, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün uluslararası büyükelçiliğini yapmakta. Şimdi de Billy Eckstine'a On Green Dolphin adlı şarkısına kulak veriyoruz. Amerikalı caz ve pop şarkıcısı Eckstine, zengin, operavari, bas bariton sesiyle caz müzik tarihinde iz bırakmış bir isim. Everything I Have Is Yours, Fool's Rushin ve I Apologize adlı şarkılarıyla ün yapan sanatçı, 1948 kaydı I Apologize'la Grammy Hall of Fame ödülüne layık görüldü.

Jazz esintisinde sizlere Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Rosemary Clooney'den dinleyeceğimiz Bewitched, Bothered and Bewildered adlı şarkıyla veda ediyoruz. Sanatçı 1950'lerin başında Come On At My House şarkısıyla öne çıktı. Ardından Butch Emmy, Mambo Italiano, Tenderly, Half As Much gibi diğer pop şarkılarla ününü pekiştirdi. Seslendirdiği Hey There, This Old House, Bewitched, Bothered and Bewildered gibi şarkılarla da caz vokalisti olarak başarılı sanatçılar arasına adını yazdırdı. Sevgili dinleyenlerimiz, gelecek hafta yine aynı gün ve saatlerde Caz Esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 11-27, Bilecik 13-24, Bursa 14-27, Çanakkale 16-23, Edirne 13-26, İstanbul 16-23, Kırklareli 13-23, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 13-21, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-22, Aydın 16-30, Denizli 14-27, Kütahya 11-21, İzmir 16-27, Manisa 14-27, Muğla 13-26, Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 14-29, Antalya 17-26, Burdur 12-23, Hatay 14-28, Isparta 12-22, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 16-28, Osmaniye 13-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 8-24, Ankara 10-23, Çankırı 9-23, Eskişehir 12-23, Karaman 10-25, Kayseri 5-23, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 8-22, Konya 13-23, Nevşehir 7-20, Niğde 8-22, Sivas 5-21, Yozgat 7-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 12-27, Bolu 10-23, Düzce 15-24, Karabük 12-24, Kastamonu 7-21, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 11-25, Artvin 6-23, Bayburt 2-19, Çorum 8-22, Giresun 10-20, Gümüşhane 3-23, Ordu 9-19, Rize 10-20, Samsun 12-21, Sinop 12-19, Tokat 9-24, Trabzon 11-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu. Erzurum çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-18, Ardahan -1-17, Bingöl 6-22, Bitlis 3-17, Elazığ 8-22, Erzincan 5-22, Erzurum 0-18, Hakkari 6-18, Iğdır 9-25, Kars 0-17, Malatya 8-23, Muş 7-20, Tunceli 7-22, Şırnak 12-21, Van 4-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 12-26, Batman 10-26, Diyarbakır 9-25, Gaziantep 12-25, Kilis 14-27, Mardin 11-24, Şanlıurfa 15-27, Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla zamanla Batı Karadeniz'in geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla doğusunda kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, açıklarında 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Sektördeki 4500 aşkın firmamızın uyum ve koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan Savunma Sanayi Başkanlığımızı, kolektif çabaların hasılası olan bu başarı hikayesinin altında imzası bulunan şirketlerimizi, üniversitelerimizi ve kuruluşlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum. Mühendisinden yazılımcısına, işçisinden teknisyenine savunma sanayimizin tüm emektarlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerin başarılarını daim eylesin. Bu gayretlerinizi hem ülkemiz, hem dost ve kardeşlerimiz, hem de insanlık için hayırlara vesile kılsın ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Karadeniz'de son dönemde etkili olan yağışlar, denize taşınan organik maddeler nedeniyle balıkçıların yeni sezon beklentisini artırdı. Geride kalan av sezonunda özellikle iri hamsi'de yaşanan bollukla tezgahlarda fiyatların düştüğü Samsun'da balıkçılar yeni sezonda da bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyor. Denizlerde av yasağının başlamasının ardından büyük ölçekli avcılık sona ererken kıyı ve olta balıkçılığıyla tatlı su balığı avcılığı sürüyor. Son dönemde etkili olan yağışlar çiftçiler kadar Karadenizli balıkçıları da sevindirdi. Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, son dönemde etkili olan yağışların Karadeniz'de balık varlığı açısından yeni sezon için umut verdiğini söyledi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde yer alan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı kapsamlı restorasyon ve tefriş çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. Avrupa Birliği'nin Uçuş Emniyeti Kurumu, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Avrupa'da yaygın kullanılan Jet A1 tipi havacılık yakıtında yaşanabilecek arz sıkıntısına karşı Jet A tipi yakıt kullanımına ilişkin güvenlik tavsiyeleri yayımlandı. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü sahasında Antalya Spor'la karşılaşacak. Rams Park'ta saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Sarı kırmızılı ekip kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercik çok zor, kolay değil. Sen Türkiye kadar biz hep karlada çalışıyoruz, hep sürümüyoruz.

0: Doğduk. Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Biliyor muydunuz?
4: Kalemi kim icat etti? Yazı dediğimiz şey, uygarlığın gelişmesi ve yayılması bakımından en önemli rol oynamış unsurlardan biri, belki de birincisidir. İnsanın düşüncelerini ve yaptığı işleri, denemeleri, çalışmalarının sonuçlarını, belirli konulardaki başarı ve başarısızlıklarını kaydedebilmesi, yazı sayesinde mümkün olmuştur. Fakat bildiğimiz anlamda gerçek kalemin yapılmasından önce de yazı yazmak için kullanılan bazı gereçler vardı. Örneğin, taş devri insanı yaşadığı mağaranın duvarlarına kazıdığı ilkel resimlerle kendi çağına ilişkin bazı kayıtların günümüze kadar ulaşabilmesini sağlamıştır. İlkel insanın parmaklarını bir takım bitkilerin renkli öz suyuna veya avladığı hayvanların kanına batırarak boya mürekkep yerine bundan yararlandığı bilinmektedir. Daha sonraları renkli katı toprak parçalarından, tebeşirden yararlanmıştı. Çinliler yazıdan ziyade resim figürü niteliğindeki harflerini deve tüyünden fırçalarla çiziktirirlerdi. Büyük bir ihtimalle bildiğimiz anlamda ilk gerçek kalem Mısırlılar tarafından yapılmıştır. Eski Mısırlılar oyuk bir ince çubuğa bir bakır parçasını bağlıyorlardı. Bu ilkel kalemi hokkaya batırılarak kullanılan eski tarz mürekkepli kaleme benzetebiliriz. Yunanlılar tarafından kaleme alınan ilk el yazısı 4000 yıl önceye aittir. Yunanlılar bu iş için maden, kemik veya fil dişinden yapılmış bir kalem kullanıyorlardı. Kağıt yerine de bal tohumuyla kaplı tabletlerden, yani fırınlanmış düz yüzeyli toprak levhalardan yararlanmaktaydılar. Daha sonraları ince bir tüpü andıran oyuk ve özel olarak yarık yapılmış kamış kullanıldı. İlkel bir mürekkebe batırdıkları bu kalemle papirüs üzerine yazılar yazılıyordu. Orta çağda kağıdın kullanılmaya başlamasıyla kaz, kuğu ya da karga kanadı tüylerinden kalemler yapıldı. Bu tür kalemin ucu sivri ve yarıktı. Zaten İngilizce kalem kelimesinin karşılığı pen, Latince tüy anlamına gelen penna kelimesinden türemiştir. Çelik uçlu kalemin kullanılmasına İngiltere'de 1780 yılında başlandı. Fakat bu kalemin yaygın ölçüde kullanılması için 40 yıllık bir sürenin geçmesi gerekti. Modern yazı geleceği olan dolma kalem ilk olarak 1880 yıllarında Birleşik Amerika'da yapıldı. Dolma kalemin ucu genellikle 14 ayar altından yapılıyordu. Ucun sivri noktası da osmilidyum veya iridyumla sertleştiriliyordu.
3: Biliyor muydunuz?
4: Yağmur neden damla damla yağar? Su damlacıkları bulutlarda meydana getirilir. Bulutsa buharın toz zerrecikleri ve elektrik yüklü parçacıklar üzerinde yoğunlaşmasıyla meydana gelir. Bu damlacıkların çapları genellikle 1 ile 10 mikron arasındadır. Bulutlar yukarı doğru genellikle saniyede 1 ila 10 metre gibi belirli bir hızla hareket ederlerken su damlacıklarını da beraberlerinde götürürler. Damlacıklar yükseldikçe yoğunluklarının artması sonucunda büyürler. İki veya daha çok damlacığın çarpışarak birleşmesiyle damlalar meydana gelir. Damlalar havanın artık onları yukarı doğru taşıyamayacağı kadar büyüdükleri zaman, yani damlaların ağırlıkları yükselen hava tarafından uygulanan itme kuvvetini aştığında, rahmet olarak da adlandırdığımız yağmur olarak aşağı düşmeye başlarlar. Yağmur damlaları aşağı doğru düşerken taşıdıkları elektrik yükleri aynı olduğundan dolayı birbirlerine yapışmaz. Birbirlerini iterler. Dolayısıyla yeryüzüne sular seller gibi değil de damlalar halinde inerler.
3: Biliyor muydunuz?
4: Kurtların yiyeceklerini 30 kilometre taşıyıp yavrularına götürdüğünü, sarmaşıkların günde 1 metre boy attıklarını, dünyada en çok kullanılan ismin Muhammed olduğunu biliyor muydunuz?
3: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. Doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın.

0: Melis Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız her zamanki gibi. Ben Yeliz Kardeş, hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün, adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün Sayın Doçent Alper Dalmış ile birlikteyiz. Bu programımıza Alper Hocam'la birlikte iş sağlığı psikolojisi konusu üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz iyisiniz Yeliz Hanım.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Değerli hocam, şimdi bizim klasik bir sorumuz var. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Tabii ki. İsmim Alper Bahadır Dalmış. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde doçent doktoru olarak çalışıyorum. 2012 yılında girdim ben bu üniversiteye. Üniversitemiz de bizim 2011 yılının sonunda kurulmuştu. Cumhuriyet'le yaşıt olan bir kurumun üniversitesi burası ve burada çalışmaktan da çok memnunum.
1: Türk Hava Kurumu Sıhhiye'deki, Ankara'daki Türk Hava Kurumu'nun üniversitesi.
2: Evet.
1: Oraya bağlısınız.
2: Tabii. Oranın kurduğu bir vakıfla 2012 yılında ilk öğrencimizi kabul ettik ve şu an üniversiteye ben de ilk olarak asistan olarak girmiştim. Birçok kadroda bulundum. Şu an doçent olarak çalışıyorum.
1: Hadi bakalım, inşallah profesörlüğe.
2: İnşallah.
1: Bugün de sizin arada verdiğiniz emeklerden biri hakkında konuşacağız.
2: Evet.
1: Çalışmalarınızdan biri hakkında. İş sağlığı psikolojisi.
2: Şimdi iş sağlığı ve aile konusunu aslında biz aile, iş yaşamı ve yönetim kitabında yazmıştım ben.
1: Aile, iş yaşamı ve yönetim.
2: Tabii. Şimdi 2024 yılında bildiğiniz gibi 2024-29 yılları arasında aile yılı ilan edilmişti ve biz de 2025 yılında böyle bir kitap projesine başladık aileyle ilgili.
1: 2024 ile 2029 yılı aile yılı.
2: Evet.
1: Daha var yani 3 yıl daha.
2: Tabii, hala
1: daha
2: aile yılı.
1: Daha kurtarabiliriz.
2: Evet, inşallah. Şimdi biz de bu kitabımızda aile yaşamını, aile yaşamının iş yaşantısı içindeki yerini ve bunun örgütsel ve yönetimsel açısından ele aldık boyutlarını. Ve bu boyutlarda da ben de tabii bu konuyu yazarken de iş sağlığı psikolojisini birçok yerden de gözlemleyerek de ve kendim de kendi yaptığım çalışmalarım da yönetim organizasyonunda ben doçentim. Bu alana da girmekte. Ben yönetim organizasyonunun içinde örgütsel davranış, insan kaynakları, daha sonra liderlik konularının yanında aile konularını da çalışmayı çok seviyorum. Ve bu konuyu yazarken de özellikle kendim istedim bu konuyu. Hem zaten programın ilerleyen zamanlarında bunu konuşacağız ama hemen kısa bir bilgi vereyim. Bu konu yalnızca birey tarafından değil, örgütün ve aynı zamanda devletin de politikalarıyla hem daha iyiye geleceğini düşünüyorum. Ve insanları amacımız bilinçlendirmek, bir nebze olsun onların farkındalığını sağlayabilirsek ne mutlu bize.
1: Yani toplumsal olarak hem toplumumuzun aile olarak kendi çabası, aynı zamanda iş yerindeki davranışları ve iş yerinin
2: tutumları
1: aileye karşı, topluma karşı sorumluluk olarak.
2: Tabii, çünkü bir örgütün, biz örgüt diyoruz iş yerlerine. Bir örgütün en...
1: İşletmeci olarak diyeyim bu arada.
2: Evet. Şimdi yanlış anlaşılmasın.
1: İşletmeci olarak tamamen orayı siz anlatın.
2: Tabii. Şimdi örgütlerin asıl kaynağı insan kaynağıdır. Biz mesela bir iş yeri açacağımızda ne düşünürüz? İşte bir masamız olsun, bir sandalyemiz olsun. Ama bizim en değerli varlığımız insan kaynağını, yani iş gücü. Ve ben de eğer ki iş yerlerinin amacı da karsa, ben bunu elde edebilmek ve aynı zamanda rekabet avantajını ya da o rekabet zincirinin içinde bulunabilmek için insan kaynaklarımı, iş gücünün, onların psikolojisini iyi tutmam gerekiyor. İkimizin ortak hedef ve amaç

0: tek bir yerde toplayıp birlikte, çünkü yani yola çıktığımız için aynı amaçları da benimseyerek kar hedefini tutturabiliriz. Fakat bunu gerçekleştirirken de tabii ki de iş yerinde yaşanan olumsuz sorunlarla da karşılaşıyoruz ve bu olumsuz sorunları biz evimize yük olarak getiriyoruz. Ve işte bu da bizim konumuzu oluşturuyor.
1: Özellikle ailede anneler, babalar,
0: Tabii.
1: aile büyükleri,
0: Tabii.
1: çalışanlar.
0: Evet.
1: Geçen gün bir gencimizle karşılaştım hocam. Genç bir kızımız. Çalışıyor musun dedim. Nerede çalışıyorsun? Çalışıyordum ama ayrıldım dedi. Dedim ki şu anda çok üzülerek söyledi. Şu anda neredeyse bütün gençliğimizin sıkıntısı bu.
0: Evet. Maalesef iş yaşamı zorluklarla dolu ve sert bir rekabet var. Herkesin birer ikamesi de bulunuyor. İş yerleri bu sert rekabetin içinde sabit giderlerini ve hatta normal giderlerini minimum tutmaya çalışıyorlar. Ve aslında bilmeden yani yetenekli veyahut da yetişmiş personeli kaçırıyorlar ve bunların yerine daha kalifiye olmayan kişilerle yollarında devam etmek istiyorlar. Ama
1: O
0: bu
1: da
0: da
1: biraz bütçeye
0: evet.
1: anlamından
0: Tabii.
1: dolayı değil mi?
0: Evet. Ya
1: Kalifiye insan çok para demek.
0: ve bir de sonrasında da iyi personellerini ellerinden kaçırdıktan sonra diğer yeni çalışanlarından aynı performansı bekliyorlar. Onlara çok yükleniyorlar ve bu yüklenme onlarda duygusal bir şekilde de yıkıntıya sebep veriyor. Maalesef şu an insanlarımız mutsuz bu durumda.
1: Peki bu durumda aile yaşamı nasıl etkileniyor?
0: Şimdi aile yaşamından
1: İş
0: önce
1: yerinde mutsuz.
0: tabii
1: Önce.
0: aile yaşamından önce aslında biz bu iş sağlığı kavramından birazcık
1: Tamam,
0: bahsedeyim.
1: ondan
0: Tabii.
1: bahsedin. Sonra aile yaşamının etkilemesine bakalım.
0: Çünkü aile yaşamını biz bu şeylerden etkileniyoruz. Şimdi iç sağlık psikolojisi dediğimiz konu bizim yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir olgudur. Ve biz bu konuyu ele alırken günümüzde çalışma hayatını inceledik ve hayatın yapısındaki değişikliklerin kişiler üstünde, yani kişilerin maruz kaldığı risklere baktık ve artık son yıllarda bu riskler, iş hayatındaki riskler yalnızca fiziksel değil, duygusal, psikolojik niteliktedir. Örnek verecek
1: Nasıl
0: olursak,
1: yani?
0: tabii bunlar stres, tükenmişlik konusunu belki birçoğumuz yıllar önce magazinsel şekilde duymuş olabiliriz.
1: Doğrudur.
0: Evet, ama
1: Duyduk.
0: bu tükenmişliği insanlar son yıllarda çalışma hayatında çok yaşıyorlar. Rol çatışması, diğer bir sıkıntı yaşadığımız psikolojik bir sorun, iş doyumsuzluğu. Bu tarz psikolojik şeyler bizim hayatımızın artık merkezine girdi.
1: Bunları tek tek bir iki kelimeyle anlatır mısınız?
0: Yaşadığımız üzüntüden, sıkıntıdan ve vücudumuzun bunlara gösterdiği fizyolojik ve psikolojik her sorun aslında bizim stresimizin ve tükenmişliğimiz. Tabii bunların çeşitli boyutları vardır. İş yerinde biz ilk başta stresle başlayıp tükenmişliğe doğru gittiğimizde artık bunun sonucu da artık işten ayrılma niyetine kadar gidiyor. Kişi kendisini o iş yerine artık ait hissetmiyor. Psikolojik olarak da getirdiği yıkım sonrasında aileye yansıyor.
1: Bu biraz dünyada da var olan bir şey değil mi?
0: Tabii.
1: Sadece Türkiye'de değil.
0: Hayır. Dünyada birçok, zaten her yerde bu tarz araştırmalar yapılıyor ve baskı altında olan birey eve geldiğinde daha gergin. Hepimiz zaten son yıllara da baktığımızda da bu gerginliği sokakta da hissedebiliriz. Yani en yakınımızda da görebiliriz ve bu gerginlik insanlarda artık daha sabırsızlık, daha sonra içine kapanık hareketlerde bulunmasına ne sebep oluyor ve iletişime problem yaşıyoruz. Yani iletişim problemleri yaşıyoruz bu kişilerle. Zaman zaman kendimizde de olabilmekte içine kapandığımız dönemlerimiz, ama biz bunu yaşarken sadece örgütsel olarak değil, aynı zamanda aile yaşamının da etkilenebileceğini bilmemiz gerekiyor ve bunu da
1: Yani
0: hissediyoruz.
1: aslında ailelerin akşam evde kapıyı açar açmaz ilk tartışmasının nedeni siz değil,
0: Evet.
1: evdekiler değil.
0: İş yerindekiler.
1: İş yerindeki sorumluluk ya da hayatın getirdiği zorluklar.
0: Tabii.
1: Şimdi sadece işte de demeyelim yani.
0: Evet.
1: Büyük şehirlerde özellikle bir koşturmaca, oraya yetiş, buraya yetiş, bunu yap, onu yap derken zaman gidiyor. Aslında aileye karşı değil ya da kendine karşı değil, insan birey olarak birine karşı değil, tamamen yaşadığı ortamdan kaynaklı.
0: Tabii. Şu anki mesela ekonomik durumlar, işte her tarafta yaşanan bugünümüzdeki olumsuz haberler, aldığımız haberler hepsi zaten bizim psikolojimizi etkilemekte. Hı hı. Tabii ki de bu durumlar işimizi de etkiliyor. İşimizdeki götürdüklerimiz, evimizi ve en çok etkilenen çocuklarımıza kadar bunlar etkilemekte bize. Bunun bir de o boyutu var.
1: Aileye de bu yansıyor zaten. Peki biz sağlık konusunda iş stresinin aileye yansıması nasıl gerçekleşiyor diye soracaktım. Güzel bir cevap verdiniz. Peki burayı biraz açabilir misiniz bize?
0: Tabii, daha somut örneklerle.
1: Somut, evet.
0: Tabii tabii. İş stresinde aslında çoğu zaman görünmeyen etkisi daha büyük bir şekilde aileye yansımakta. Bunun somut örnekleri şöyle olabilir. Yoğun iş temposuna sahip bir bireyi ele alırsak, hı hı, gün boyu yaşadığı baskıdan ve eve getirdiği bu baskı sonucunda fiziksel, hı hı, olmasa bile bir zihinsel olarak bir yorgunluğa sahip bu, evet, birey. Geldiği zaman evde bu kişi tamamen duygusal bir yokluk çekecek evinde de. Ve bu duygusal yokluk konusunda...
1: Boşluk oluyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii tabii de. Bundan sonra bu duygusal yokluk şey tablosunu bize çiziyor. Hı hı. Aile içindeki iletişim artık çatırdamaya başlıyor. Sabır azalıyor. Küçük konular dahi tartışmaya dönebilecek bir şekilde, hı hı, bunun örnekleri var. Ve bu zaman içinde de iletişimin azalması, hı hı, duygusal mesafe yaşanan, duygusal mesafe ve çatışmaların artması gibi sonuçlara da, hı hı, ulaşıyoruz. Uzun vadede ise bu konu aslında tükenmişliğe hem iş yerinde hem evde.
1: Aslında ev halkı, aile halkı, buradan dinleyicilerimize seslenelim. Burada uzman konuşuyor. Uzmanımız karşımızda. Ailede akşamları tartışma olduğu zaman tamamen sizden kaynaklı değil, gün içerisinde yaşanılanlardan. Peki buna bir çözüm bulabildiniz mi? Sorunlar ortaya konulmuş. Sebep ortaya konulmuş. Buna bir çözüm var mı?
0: Bunun bir çözümü...
1: Şu an uzun vade, kısa vade.
0: Kısa vadede sabır diyelim biz. Ama yaşanan stresler, stres azaltıcı egzersizler veyahut da şeyler yapılabilir. Örgütün desteği burada da çok önemli. Tek başına, hı-hı, çözülebilecek bir konu değil. Çünkü bu konularla biz bireyleri baş başa bıraktığımızda meydana gelen şeyler bunlar. Hı-hı. Tabii ki de bunun çözümü tek başına bireysel değil, örgütsel ve toplumsal, hı-hı, bir şekilde ele alınması gerekiyor.
1: İş yerimizin de desteği
0: kesinlikle
1: olmalı.
0: Kesinlikle.
1: O zaman iş yeri kurmak da bir sorumluluk, yönetmek de bir sorumluluk değil mi?
0: Tabii, insanla çalışmak zaten, hı-hı, tamamen başlı başına bir sorumluluk ve sorun getiriyor. Çünkü burada biz iş arkadaşlarımızı, hı-hı, seçiyoruz. Özellikle iş arkadaşlarımızı seçerken de uyumlu bireylerle çalışmak isteriz. Hı-hı. Çünkü evimizden çıktığımızdan sonra biz işe geliyoruz ve, hı-hı, kendi ailemizden fazla yanımızdaki arkadaşlarımızı görüyoruz. Ve burada da uyumlu bir çalışma ortamı olmalı ki biz bu stresleri daha en aza indirebilelim. Burada örgütlere de tabii ki de çok büyük görevler
1: bir
0: düşüyor.
1: Bir de Alper Hocam, şimdi toplumumuzda aslında dünyanın her yerinde kamu kurumundan çok özel çalışma ortamı doğmaya başladı. Özel olarak. Yani kendi ekibini kendin kurma yöntemi çoğaldı, öyle değil mi?
0: Evet, evet. Şimdi kamu sektörü haricinde birçok girişimler var ve bu girişimlerde de insanlar kendi ekibiyle, kendi anlaşabildiği insanlarla çalışmak isteyecek. Tabii ki bunu da nasıl ölçüyorlar? İlk önce bir işe başvurduktan sonra kişilik envanteri testi yapılıyor. Hı. Bu kişilik envanteri...
1: İş yerinde.
0: Tabii. Ya daha girmeden mülakat aşamasında, hmm, biz öğrencilerimizde de hep bunu görüyoruz. Bu kişilik envanteri testine göre zaten o kişinin ofis çalışımına uygun olup olmadığını daha zaten mülakat, hmm, aşamasına gelmeden önce şirket yetkilileri bunu görüyor. Tutarlı olup olmadığı cevaplarına bakıyorlar. Ve buna göre de artık mülakatlarda da ona göre bir plan yapıp kişiyi izleyerek konuşmasına ve oturup kalkmasına, iş yerine uygun olup olmadığına bakarak da arkadaşlarını seçiyorlar tabii ya, ve bu konuda da haklılar.
1: Peki siz kurumlara danışmanlık yapabiliyor musunuz hocam? Yani yetkiniz vardır hoca olarak ama yapıyor musunuz kurum ya, olarak ya da sizin mesleğinizdeki insanlar kurumsal olarak danışma yapabiliyorlar?
0: Tabii tabii. Yani şimdi ben yönetim organizasyon alanında, hı-hı, doçent olduğum için bu, hı-hı, konuda ben kendim bir danışmanlık vermiyorum. Kendim, hı-hı, direkt akademik kariyerime çok odaklanmış durumdayım. Hı-hı. Ama birçok hoca arkadaşım, değerli büyüklerim yani hı hı. profesör hocalarımızın eğitimler verdiklerini, insan kaynakları, etkili hı hı. konuşma tarzı eğitimler verdiklerini, mülakat teknikleri olsun bu tarz eğitimler hı hı. verdiklerini ve danışmanlık yaptıklarını biliyorum. Bu konularla ilgili tabii ki de şirketlerin de çok büyük bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Burada da aslında yine ilerleyen zamanlarda bahsedecektim ama en büyük görev yöneticilerimize düşünüyor. Hı. Yönetici dediğimiz konu aslında birazcık bizim işletmelerde lider ile yönetici karıştırılabilmekte veyahut da dışarıda da konuştuğumuz zaman lider ile yöneticiyi biz aynı gibi görüyoruz. Hı. Ama her yönetici lider değildir. Liderlik vasıflarının da taşıması ve çalışanların da psikolojisini gözetecek bir liderle birlikte çalışan bireylerimizin daha mutlu olduğunu dışarıda da gözlemliyoruz.
1: Çünkü bu konuları biraz Ali hocamız Ali Halıcı hocamıza tanınmış bir kişiliktir. Hı hı. Liderlik ve işletme üzerine bir söyleşi yapmıştık hı hı. zaten. Geçmiş programlarımızda da. Peki günümüzde esnek çalışma ve evden çalışma modelleri bayağı arttı. Liderlik olduğu zaman ekip olarak çalışıyorsun. Evet. Ama evden çalıştığın zaman o ekibin bir ferdi olarak esnek çalışma yapıp ekibe gönderiyorsun.
0: Evet.
1: Bu çalışma yöntemleri çalışma iş aile sınırlarını nasıl etkiliyor? İnsanların bu sınırları korumakta zorlandığı oluyor mu?
0: Tabii aslında bu esnek çalışma, evden çalışma şeyleri en fazla pandemi zamanında hayatımıza girdi.
1: Mecburiyiz.
0: Tabii. Ben şahsen o çalışma modelini çok sevmiştim. Evden çalışmayı ben kendim olarak sevdim. Fakat buradaki esnek çalışma ve evden çalışma modelleri başlangıçta çalışanlar için, her çalışan için çok güzeldi. Zaman içinde fakat iş hayatı ve özel zaman arasındaki sınırlar belirsiz hale geldiği için bu durum çalışanlar arasında tekrardan işe geri dönme isteği uyandırdı. Geleneksel çalışma düzenlerine
1: biraz da dışarı çıkma ihtiyacı öyle değil mi?
0: Tabii. Onun yanında evde de bu sınırların aşılması çünkü 7/24 evde bir çalışma şeyi var. Çalışma modeli gibiydi şirketlerde. Hı-hı. Nasılsa evde bu kişi rahattır diye. Mesaimiz bizim yani geleneksel çalışma düzeyinde nasıl? 8-5 çalışıyorsak 8-5. Bizim oradaki işe giriş çıkışlarımız ve öğlen yemek saatimiz bellidir.
1: Doğru.
0: Ama bu modele geçildiğinde artık iş zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde ilerliyor. Ve dolayısıyla bir gece yarısı saat 3.30-4 gibi yöneticinizden gelen bir maile cevap vermediğiniz için gündüz işe gittiğinizde azar işten çalışanları duyuyoruz. Veyahut da neden geç cevap verdin denildiğini duyuyoruz. Burada artık zamandan ve mekandan bağımsız bir çalışma isteniyor. Hı-hı. Sert bir rekabet var piyasada. Ve bu durumda
1: günümüzde hala süren yerler var mı?
0: Tabii ki de yani evden çalışma modeli olmasa da esnek çalışma ya da işte dediğim gibi zamansız bir şekilde çalışma bir modeli piyasada bulunmakta ve bu durum kişilerde işten kopamama durumunu ve bu psikolojiyi artık getirdi. Çünkü her an çalışıyorsunuz, beyniniz her an işte ve psikolojik olarak evde de kopma noktasındasınız.
1: Evden kopuyorsun.
0: Tabii çünkü işten kopamıyorsunuz ve psikolojik kopma deniliyor bu kavramada. Evet, çalışanların işten psikolojik olarak kopmasını zorlaştırıyor.
1: Ben de tam bunu söyleyecektim hocam. Yani geçmişte atlattık. Allah bir daha vermesin o günleri ama bizi böyle bir sıkıntıya sokan bir ortam yaşadık sağlık açısından dünya ve ülkemizde.
0: Evet.
1: Atlattık şükür Allah'a. İnşallah bir daha olmasın diyoruz
0: İnşallah.
1: Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Çalışma modeli olarak insanların sınırlarını korumasına etkiledi biraz da.
0: Evet.
1: Yani şöyle.
0: Çalışanlar sınır koyamadılar
1: evet.
0: Evet. Yöneticiler de sınır tanımadı. Onlar da dediğim gibi geceleyin bir mesaj geldi. Mesai çıkışı öteki zamanda belliydi. Servisine binen servisine binip gidiyor. Özel arabası Hı-hı. olan evine gidiyor. Ve evine gittikten sonra o kişi sadece eviyle ilgilenirdi. Ama şu an o zamanlarda ve şu anda da çoğu zaman böyle. Kişi evine gittiği zaman erkek, kadın hala kafası işte ve işten kopamama durumum var. Ve sınırlarımız kalktı. İş artık belirli saatler aralığında yapılmıyor. Sürekli eleştirilebilir bir durumda. Ve böyle bir kişinin psikolojisine baktığımızda biz iş ile aile dengesini tamamen kaldırdı. Aile dengesini kuramaz oldu. Ve gerekliliklerini de yerine getiremiyoruz.
1: Şimdi söyleyeceğim. Şöyle hocam, bu iş aile dengesi pandemi döneminde bizler çalışmaya, ekonomik ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışırken bir yandan da çalışma isteğimiz de vardı, öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Yani toplumun çalışma isteği çok güzel bir istek. İşini yapmak istedi, bir şeylerle uğraşmak istedi. Bu durumu seven insanlar da oldu, sıkılan insanlar da oldu. Ama şu anda hala devam edenler de söylediğiniz gibi.
0: Evet.
1: Yani toplumumuz biraz da dünya insanı, ülkemiz insanı da çalışmayı sevdiği için mi evden modeli çıkar? Yani bunu çıkaran iş yeri miydi, yoksa kurumsal olarak dünyadaki neresi çıkardı bu durumu?
0: Bu aslında rekabet koşullarının gerektirdiği bir şey oldu. Çünkü örgütler, iş yerleri yani daha fazla karlılığı hedefledi. Daha fazla çalışmaya çalışanları ittiler ve onlardan fazla mesai beklendi. Fazla performans beklendi. Ama ben çalışanından bu performansı alabilmek, fazla verimliliği almak istiyorsam örgütsel bağlılığı ve çalışanlarımın da psikolojisinin de iyi olması gerekiyor. Bu çalışanlar bir bağlılık olsa örgütlerine zaten bunu gönüllülük esasıyla yaparlar. Fakat hem ben çalışanımın psikolojisini iyi tutmuyorum, onların istek ve arzularını görmezden geliyorum. Aynı zamanda sert rekabet koşullarında fazla çalışmalarına zorluyorsam ben bu kişiyi, zaten verimlilik bekleyemem. Bunları, bu fazla çalışma düzenini isteyen aslında örgütler, iş yaşamı oluyor.
1: Değerli hocam, buraya kadar çok güzel konuştuk. Çalışmayı, örgütler ve iş yaşamı diye. İkinci bölümümüzde daha güzel bir söyleşi çıkaracağız inşallah.
0: Tabii.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı buraya kadar?
0: Bundan sonrasında devam edelim.
1: Edelim, peki.
0: O zaman eklemesini yaparım.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Sayın Alper Hocam, bugün sizinle iş sağlığı psikolojisi üzerine bir sohbet ettik. Sizinle yeni bakış açıları yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Sizi başka bir gün, başka bir konuda, başka bir zaman tekrar konuk etmek isteriz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
2: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 11-27, Bilecik 13-24, Bursa 14-27, Çanakkale 16-23, Edirne 13-26, İstanbul 16-23, Kırklareli 13-23, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 13-21, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-22, Aydın 16-30, Denizli 14-27, Kütahya 11-21, İzmir 16-27, Manisa 14-27, Muğla 13-26, Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 14-29, Antalya 17-26, Burdur 12-23, Hatay 14-28, Isparta 12-22, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 16-28, Osmaniye 13-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 8-24, Ankara 10-23, Çankırı 9-23, Eskişehir 12-23, Karaman 10-25, Kayseri 5-23, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 8-22, Konya 13-23, Nevşehir 7-20, Niğde 8-22, Sivas 5-21, Yozgat 7-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 12-27, Bolu 10-23, Düzce 15-24, Karabük 12-24, Kastamonu 7-21, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 11-25, Artvin 6-23, Bayburt 2-19, Çorum 8-22, Giresun 10-20, Gümüşhane 3-23, Ordu 9-19, Rize 10-20, Samsun 12-21, Sinop 12-19, Tokat 9-24, Trabzon 11-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Erzurum çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-18, Ardahan -1-17, Bingöl 6-22, Bitlis 3-17, Elazığ 8-22, Erzincan 5-22, Erzurum 0-18, Hakkari 6-18, Iğdır 9-25, Kars 0-17, Malatya 8-23, Muş 7-20, Tunceli 7-22, Şırnak 12-21, Van 4-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 12-26, Batman 10-26, Diyarbakır 9-25, Gaziantep 12-25, Kilis 14-27, Mardin 11-24, Şanlıurfa 15-27, Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasyon Operası'nda 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı yağmurlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı yağmurlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin güçlü bir farkındalık hareketi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla hayat bulan festival, geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insan ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum ifadesini kullandı. Sıfır Atık Festivali'nin Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği bilgisine yer verilen paylaşımda festival kapsamında hazırlanan bir videoda yer aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, işyerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin füze kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek her bir saha Expo'da, her bir İDEF'te, her bir Teknofest'te bu kabiliyetlerin her birinde Türkiye'nin birkaç basamak ilerlediğine inşallah milletimiz ve bütün dünya şahit olmaya devam edecek dedi. İsrail hükümetinin Ekim 2023'ten sonra ilk kez Uluslararası Kızıl Haç Komitesi yetkililerinin Filistinli esirlerle görüştürmeksizin İsrail hapishanelerini ziyaret etmesine izin vereceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Kristin Whitmer, hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele dönüşümlü yayınla TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın doğusu, kuzey ve iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesinde Sivas hariç, Batı Karadeniz bölgesinde Sinop hariç, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Çorum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 11 Mayıs Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik... Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey...

Dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı Genel Merkezi'nde düzenlenen Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısında konuşan COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı ile temiz enerji alanında stratejik ortaklık kurulacağını açıkladı. Toplantının açılışında Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'la birlikte konuşan kurum, küresel enerji krizinin temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Paris Antlaşması'nın ikinci 10 yılına girildiğini hatırlatan kurum, bu dönemin uygulama odaklı olacağını vurguladı. Bakan kurum, küresel ekonomi, enerji paradigmasını dönüştürmek zorundadır. En kritik adım, temiz enerjiye geçişi hızlandırmaktır, dedi. Enerji arz güvenliği ve talep yönetiminin COP31 eylem gündeminin temel başlıkları arasında yer aldığını ifade etti. Türkiye'nin son 10 yılda yenilenebilir enerji üretimini 3 katına çıkardığını belirten kurum, enerji verimliliğine 10 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ve depolama kapasitesinde Avrupa Birliği ülkelerinin önüne geçildiğini söyledi. COP31 kapsamında Uluslararası Enerji Ajansı ile yürütülecek stratejik ortaklığın temiz enerji dönüşümünü hızlandıracağını dile getiren kurum, özellikle temiz pişirme teknolojilerine erişimin artırılmasının öncelikler arasında olduğunu kaydetti. Dünyada 2,3 milyardan fazla insanın hala geleneksel yakıtlarla yemek pişirdiğini hatırlatan kurum, bu durumun her yıl milyonlarca ölüme yol açtığını ifade etti. COP31 eylem gündeminde yenilenebilir enerji, elektrifikasyon, enerji verimliliği ve yeni elektrik sistemi mimarisi gibi başlıkların öne çıktığını belirten kurum, ayrıca sıfır atık yaklaşımının emisyon azaltımı ve kaynak verimliliği açısından kritik rol oynadığını söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'sa, dünyada benzeri görülmemiş bir enerji güvenliği tehdidi yaşandığını belirterek, özellikle Orta Doğu kaynaklı arz sorunlarının krizi derinleştirdiğini ifade etti. Birol, Türkiye ile kurulacak stratejik ortaklıktan memnuniyet duyduklarını ve COP31 sürecinde yakın işbirliği yapmayı beklediklerini dile getirdi. Toplantıya 50'den fazla ülkeden bakanlar ve üst düzey temsilciler katılırken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Matthias Korman, COP21 Başkanı Laurent Fabius ve COP26 Başkanı Alok Sharma gibi isimler de yer aldı. Paris temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiren kurum, COP31 sürecinde daha uygulanabilir ve sonuç odaklı bir yol haritası oluşturulması için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde faaliyet gösteren Alagöz Madenciliğe ait bakır, kurşun ve çinko zenginleştirme tesisinde çevre kirliliğine neden olan atık su deşarjı nedeniyle işletmeye 2 milyon 517 bin lira idari para cezası uygulandı. Aynı ihlalin daha önce de tekrarlanması nedeniyle ceza bu kez 3 kat artırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde madenden çıkan atık suyun Çatalağaç Deresi'ne bırakıldığı tespit edildi. Daha önce 2 kez aynı gerekçeyle ceza kesilen şirkete yönelik denetim sonrası yeni yaptırımlar devreye alındı. Kirliliğin kaynağı olarak belirlenen yeraltı galerisinde üretim faaliyetleri gerekli önlemler alınana kadar durduruldu. Bakanlık, yeraltı suyunun kontrol altına alınması ve çökeltim işlemi sonrası güvenli şekilde deşarj edilmesi amacıyla havuz sistemi kurulmasını şart koştu. Yetkililer, çevre kirliliğine yol açan faaliyetlere karşı denetimlerin süreceğini belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gerekli çevre izinleri olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen asfalt plant tesisi nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 839 bin lira idari para cezası uygulandı.

Aladı. Balıkesir İl Müdürlüğü ekiplerinin 6 Eylül ilçesi Kepsut yolu üzerindeki tesiste yaptığı denetimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen asfalt plant tesisi ve taş ocağının çevre izin belgesi olmadan faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Çevre kanunu kapsamında işlem uygulanırken tesisin faaliyetinin durdurulması için de yasal süreç başlatıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'daki 100 bin konutluk proje için hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iadesine başlandığını duyurdu. TOKİ'nin açıklamasına göre 25-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından hak sahibi olamayanların ücretleri başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından açılan hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar iadelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden, kartsız işlemler menüsü üzerinden veya banka şubelerinden alabilecek, hesabını kapatan kişilerin iade işlemleri ise şubeler aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 11-27, Bilecik 13-24, Bursa 14-27, Çanakkale 16-23, Edirne 13-26, İstanbul 16-23, Kırklareli 13-23, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 13-21, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-22, Aydın 16-30, Denizli 14-27, Kütahya 11-21, İzmir 16-27, Manisa 14-27, Muğla 13-26, Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 14-29, Antalya 17-26, Burdur 12-23, Hatay 14-28, Isparta 12-22, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 16-28, Osmaniye 13-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 8-24, Ankara 10-23, Çankırı 9-23, Eskişehir 12-23, Karaman 10-25, Kayseri 5-23, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 8-22, Konya 13-23, Nevşehir 7-20, Niğde 8-22, Sivas 5-21, Yozgat 7-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 12-27, Bolu 10-23, Düzce 15-24, Karabük 12-24, Kastamonu 7-21, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 11-25, Artvin 6-23, Bayburt 2-19, Çorum 8-22, Giresun 10-20, Gümüşhane 3-23, Ordu 9-19, Rize 10-20, Samsun 12-21, Sinop 12-19, Tokat 9-24, Trabzon 11-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Erzurum çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-18, Ardahan -1-17, Bingöl 6-22, Bitlis 3-17, Elazığ 8-22, Erzincan 5-22, Erzurum 0-18, Hakkari 6-18, Iğdır 9-25, Kars 0-17, Malatya 8-23, Muş 7-20, Tunceli 7-22, Şırnak 12-21, Van 4-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 12-26, Batman 10-26, Diyarbakır 9-25, Gaziantep 12-25, Kilis 14-27, Mardin 11-24, Şanlıurfa 15-27, Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Mayıs Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Sektördeki 4500 aşkın firmamızın uyum ve koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan Savunma Sanayi Başkanlığımızı, kolektif çabaların hasılası olan bu başarı hikayesinin altında imzası bulunan şirketlerimizi, üniversitelerimizi ve kuruluşlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum. Mühendisinden yazılımcısına, işçisinden teknisyenine savunma sanayimizin tüm emektarlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerin başarılarını daim eylesin. Bu gayretlerinizi hem ülkemiz, hem dost ve kardeşlerimiz, hem de insanlık için hayırlara vesile kılsın ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Karadeniz'de son dönemde etkili olan yağışlar, denize taşınan organik maddeler nedeniyle balıkçıların yeni sezon beklentisini artırdı. Geride kalan av sezonunda özellikle iri hamside yaşanan bollukla tezgahlarda fiyatların düştüğü Samsun'da balıkçılar yeni sezonda da bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyor. Denizlerde av yasağının başlamasının ardından büyük ölçekli avcılık sona ererken kıyı ve olta balıkçılığıyla tatlı su balığı avcılığı sürüyor. Son dönemde etkili olan yağışlar çiftçiler kadar Karadenizli balıkçıları da sevindirdi. Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, son dönemde etkili olan yağışların Karadeniz'de balık varlığı açısından yeni sezon için umut verdiğini söyledi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde yer alan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı kapsamlı restorasyon ve tefriş çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. Avrupa Birliği'nin Uçuş Emniyeti Kurumu, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Avrupa'da yaygın kullanılan Jet A1 tip havacılık yakıtında yaşanabilecek arz sıkıntısına karşı Jet A tipi yakıt kullanımına ilişkin güvenlik tavsiyeleri yayımlandı. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü sahasında Antalya Spor'la karşılaşacak. Rams Park'ta saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Sarı kırmızılı ekip kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 9-19 derece, Atina az bulutlu 17-26, Berlin az bulutlu 6-17, Helsinki hafif sağanak yağışlı -2-4, Kiev sağanak yağışlı 13-24, Londra hafif sağanak yağışlı 8-19, Madrid sağanak yağışlı 10-21, Moskova az bulutlu 8-17, Paris sağanak yağışlı 10-22, Priştine sağanak yağışlı 12-21, Roma parçalı bulutlu 14-21, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 12-19, Tiran sağanak yağışlı 14-24, Varşova çok bulutlu 11-13, Viyana hafif sağanak yağışlı 10-24, Zürih hafif sağanak yağışlı 7-22 derece, Amman az bulutlu 16-29, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 15-20, Bağdat az bulutlu 20-33, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Kabil sağanak yağışlı 10-28, Kerkük az bulutlu 15-29, Kuveyt az bulutlu 28-37, Medine az bulutlu 24-39, Mekke az bulutlu 27-38, Riyad az bulutlu 26-37, Şam az bulutlu 15-31, Tahran sağanak yağışlı 17-29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-34, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-23, Tokyo parçalı bulutlu 13-24 derece, Cezayir parçalı bulutlu 15-27, Kahire az bulutlu 15-32, Melbourne parçalı bulutlu 11-16, Montreal parçalı bulutlu 6-16, New York sağanak yağışlı 12-18, Sydney parçalı bulutlu 14-19, Washington sağanak yağışlı 12-21 derece, Çadırlunga sağanak yağışlı 10-23, Frankfurt az bulutlu 8-21, Kırcaali sağanak yağışlı 11-23, Köln az bulutlu 8-21, Komrad sağanak yağışlı 9-22, Köstence sağanak yağışlı 11-17, Münih az bulutlu 8-23, Podgorica sağanak yağışlı 12-27, Selanik sağanak yağışlı 12-22, Şumlu sağanak yağışlı 10-22, Taraglia sağanak yağışlı 10-23, Balkaneş sağanak yağışlı 10-23, Zenitsa sağanak yağışlı 12-21, Gazimagos'a az bulutlu 13-28, Girin'e az bulutlu 15-25, Lefkoşa az bulutlu 10-26, Güzelyurt'a az bulutlu 11-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, yayın ekibiyle birlikte saatlerimiz 23'ü gösterene dek konuğumuzla ve sizlerle olacağız. Programımızda her zaman olduğu gibi türkü sevdalılarını konuk ederek, türkülerle bütünleşip, birlikte türküler üzerine konuşup örnekler sunacağız sizlere. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bugün Türk Halk Müziği sanatçısı Muhlis Topçu bizimle birlikte. Hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Türkülerle yurdun dört bir tarafını dolaşacağız. Evet sevgili hocam, şimdi ilk türkümüzle merhaba diyelim.
1: Hay hay. İlk türkümüz efendim, Allah rahmet etsin, sevgili Volkan Konak okumuştu efendim. Bu Nuran Bahçe Kapılı ablası yazmış bu sözleri. Hı hı. Sevgili Volkan Konak da beslemişti ve ondan duyduk bu güzel türküyü. Bunu ilk olarak seslendireceğim ama baş tarafında küçük bir yol havası.
0: Yakışır.
1: Hani evet, Karadeniz'deki uzun havalarımıza yol havası diyoruz ya.
0: Evet.
1: Küçük bir dörtlük şekilde bir yol havası okuyacağım. Daha sonra da sevgili dinleyicilerimize Cerrah Paşa adlı bu güzel türküyü okuyacağım. Vay seni Cerrah Paşa, içmem suyundan içmem. Bir dahaki seneye yolcu da gelip geçmem. Yaş akar, yaş akar, gözüm sızlar, ne kalır gerisine? Herkesin bir derdi var.
0: Durur içerisinde.
1: Evet. İşte asıl vurucu nokta burada. Herkesin evet. Bir derdi var.
0: Durur içerisinde.
1: Dinleyelim efendim. Çalıp söyleyeceğim.
0: Evet. Dinleyelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımız az önce Muhlis Topçu'dan dinlediğimiz Cerrahpaşa türküsüyle başladı. Programımızla ilgili görüş ve önerileriniz için lütfen bize ulaşın. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Evet sevgili hocam, yine bir programda sizinle buluşmak evet. Çok güzel ve çok güzel bir türküyle başladık. Biraz acıklı, yüreğimizi dağlayan bir eserdi. Dinleyen hemen hemen herkesin yüreğine dokunan bir eserdi. Bütün türkülerimiz yüreğimize dokunuyor. Her birisinin ayrı bir duygusu var, ayrı bir ezgisi var, ayrı bir anlattıkları var.
1: Tadı bize. Lezzeti var, evet.
0: Bir lezzeti var, tadı var. Bütün türkülerimiz çok güzel. Şimdi son dönemlerde sizinle genellikle böyle yeni türkülerden yola çıkıyoruz. Yeni türkülere yer vermeye çalışıyoruz. Yine bakıyorum, ey vefasız lale eyledin
1: beni. Güzel bir türkü.
0: Bir türkü. Bu da sanırım yeni türkülerden.
1: Yeni türkülerden.
0: Beste evet. Türkülerden birisi. Onu görüyorum. Siz de çok güzel icra ediyorsunuz yeni türküleri. Hem tanıtmak, o türküleri meydana getiren, sözünü yazan, müziğini yapan kişilere teşekkürümüzü evet. bildirmek, onlara vefa borcumuzu ödemek adına bu da çok güzel oluyor. Onlara da destek evet. olmuş oluyoruz. Yeni türküler, tabii herkes eski türküleri biliyor, duyuyor ama yeni türküler duyurmak, biraz onlara vakit ayırmak, onları çalıp söylemek gerekiyor. Siz de bu güzelliği onlara yapıyorsunuz, en iyi şekilde çalıp söylüyorsunuz. Bunu da eminim çok güzel bir şekilde icra edeceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu türküyü ben ilk kez dinleyeceğim. Öncelikle sözlerini sizden alalım.
1: Hocam ben buraya gelmeden zaten çalışıp geliyorum.
0: Yani evet.
1: Size, sizin gibi tecrübeli bir prodüktör, yapımcıya, sunucuya mahcup olmamak
0: olur mu hocam?
1: Adına
0: siz yıllarca radyo ve televizyonlarda program yaptınız.
1: Olsun hocam, yine de temkinli olmak lazım. Çalışarak geliyorum hocam. İşimizi iyi yapmamız açısından, iyi çalıp söylememiz. Birinci çalışta duyguyu yakalayamıyorsan, ikincisinde o duyguyu yakalaman ve türküyü işlemen, hissetmen lazım hocam için.
0: Çok doğru.
1: Bu türküde de ey vefasız lale eyledin, dilim dilim bırak, bırak artık bomboş kalsın, elim elim. Çalıp söyleyeceğim hocam.
0: Evet. Dinleyelim.
1: Evet.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Bu türkü de gerçekten çok güzel, özel bir türkü. Siz zaten çok duygusal türküleri tercih ediyorsunuz. Böyle insanın yüreğine işleyen, herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı, yüreğini deleceği türküleri tercih ediyorsunuz.
1: Hocam türküde de dinlediğimiz gibi diyor ki bakın, el kapısı çaldı.

0: Of.
1: Saçlarımı yoldurdun ya, Gonca iken soldurdun ya, gülüm gülüm. Nereden düştüm ben bu aşka? Görmeseydim seni keşke. Söyle, söyle, var mı senden başka? Zalim, zalim.
0: Evet, gerçekten öyle. Çok, evet. Çok güzelmiş sözleri de. Yine güzel bir türkü var. Kendi dalım kırdı beni.
1: Evet.
0: Kendi dalım kırdı beni. Nasıl bir
1: hocam,
0: türkü
1: bu,
0: sevgili hocam?
1: Rahmetli
0: kimin?
1: Erzurumlu Reyhani Baba'nın.
0: Hı hı.
1: Bakın hocam, şuraya bakın. Ahım Asuman'ı geçti, Diyarbakır Van'ı geçti, Akrep Yel Kovan'ı geçti, kim tersine kurdu beni?
0: Reyhani, ne kadar güzel yazmış.
1: Bunları çalıp söylemeye çalışıyorum. Ben neyledim bu feleğe? Yerden yere vurdu beni. Benim aradığım suçlu benden evvel sordu beni. Nedir benim çektiklerim? Boşa gitti ektiklerim. Bu dünyadan ne beklerim? Gelen giden yordu beni. Yormuyorlar mı hocam bizi?
0: Çok doğru.
1: Yeri gelmişken söyleyelim. Hep yorulduk. Yordular bizi.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bakın hocam. Reyhaniyim, darılmazdım. Her ağaca sarılmazdım. Balta değse kırılmazdım. Kendi dalım kırdı beni. Hocam, yani bir kitap yazılır bu şeye.
0: Evet.
1: Hani güvendiğin dağlara kar yağdı diyoruz ya.
0: Evet.
1: Çok başka birilerinden bir şey, laf işitirsin, bir söz işitirsin ya da kırılırsın, üzülürsün, darılırsın ama hiç beklemediğin bir adamdan, dostundan, arkadaşından, işte çok yakınından bir laf duyduğun zaman işte bu laf o. Kendi dalım kırdı beni. Diyor ki, balta değse kırılmazdım ama hocam be.
0: Aşık diyor ya sevgili hocam, düşmanın attığı taş değil, dostun attığı gül yaralar beni der.
1: Evet, evet.
0: Burada başka türlü anlatmış.
1: Evet hocam.
0: Konu aynı.
1: Evet, müsaadenizle şöyle bir Erzurum'a gidip Reyhani Baba'yı da ben konuk etmiştim, biliyor musunuz?
0: Öyle mi?
1: Evet, konuk etmiştim. Onun bir türküsü vardı. Baba nereden aldın sen bu gelini? Arkası gibi yarın yapmıştım böyle. Her hafta yarısı yayınlandı. Böyle çok güzeldi. Allah rahmet etsin. Güzel eserleri var hocam.
0: Evet, evet.
1: Bunu müsaadenizle çalıp okumak
0: tabii
1: istiyorum.
0: Tabii ki, buyurun.

0: Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımız devam ediyor. Konuğumuz Türk Halk Müziği sanatçısı sevgili Mulis Topçu hocam bizimle beraber türkülerini çalıp söylüyor. Tabii ki bir üstad olunca biz de geri çekiliyoruz. Yol veriyoruz kendisine.
1: Estağfurullah hocam, estağfurullah.
0: Şimdi özellikle Mulis hocam uzun havaları çok güzel okur. Bilenler bilir. Bilmeyenlere de biz duyuralım istiyoruz. Sırada bir uzun hava var sevgili hocamın hazırladığı repertuarda. Meyro diye bir uzun hava.
1: Efendim,
0: ben de bunu ilk kez dinleyeceğim.
1: Bu uzun hava hocam sevgili Türk Halk Müziği sanatçı arkadaşımız Selahattin Bölü'ye ait. Hı hı. Bunu ben ilk defa okuyacağım hocam.
0: Öyle mi?
1: Evet, ilk defa okuyacağım.
0: Ben de sizden ilk defa dinleyeceğim.
1: Evet, ilk defa. Akşam olur tepelerin ardından, bana gelsen ölür müydün acından? Öğüt mü aldın Meyro zalım bacından? Demedim mi Meyrom? Demedim mi Meyrom düşen dillere? Yiğin olur bizim elin ekini, top top olmuş Meyro kızın kekili. Ben gidersem Meyrom kimler vekili? Demedim mi? Demedim mi Meyrom düşen dillere? Sevgili Selahattin kardeşimize de buradan selamlar,
0: selam,
1: sevgiler gönderiyoruz. Ne güzel böyle bir türküyü
0: kazandırmış,
1: dillendirmiş. Biz de elimizden geldiği, sazımızın çaldığı kadarıyla seslendirmeye çalışacağım efendim.
0: Evet, dinleyelim biz de sevgili hocam.

0: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bu türkünün arkasından yakışacak bir beste türkü var sevgili hocam. Hocam, özlüyorum, özlemem mi?
1: Evet. Benim aklım fikrim sende, ayrılık düşürdü derde. Geleceksen bir haber et, bunalmışım bugünlerde. Bazen hep derdimizi, gamımızı, neşemizi, kederimizi türkülere dökmüyor muyuz efendim?
0: Döküyoruz.
1: Bu sevgili türkü yazarı, türkü bestecisi de böyle dile getirmiş. Özlüyorum, özlemem mi, yollarını gözlemem mi? Gel de bana sor sevdiğim, kavuşmayı istemem mi? Bu türküyü de hocam zevkle, çok çok sevdiğim bir parça, zevkle çalıp söyleyeceğim müsaadenizle.
0: Tabii ki, buyurun.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Gerçekten çok güzel seslendirdiniz. O kadar ki türkünün içine girdiniz ki bizi de etkilediniz.
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun efendim.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan İzgiler programımızın birinci bölümünün bu türküyle sonuna geldik. Konuğumuz Türk Halk Müziği sanatçısı Muhlis Topçu'ydu. Türkülerle yurdun dört bir tarafını dolaştık. Güzel türkülerden örnekler verdik. Özellikle yeni türküleri sizlerle paylaştık. Türküler üzerine konuştuk ve sözlerinden bize anlattıklarını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Siz de kimseciklere randevu vermeyin. Saat başı raporların ardından biz yine birlikte beraber olalım. Yine programımızda türkülerimizi paylaşmaya devam edelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Muhlis Topçu. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 11-27, Bilecik 13-24, Bursa 14-27, Çanakkale 16-23, Edirne 13-26, İstanbul 16-23, Kırklareli 13-23, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 13-21, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-22, Aydın 16-30, Denizli 14-27, Kütahya 11-21, İzmir 16-27, Manisa 14-27, Muğla 13-26, Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 14-29, Antalya 17-26, Burdur 12-23, Hatay 14-28, Isparta 12-22, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 16-28, Osmaniye 13-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 8-24, Ankara 10-23, Çankırı 9-23, Eskişehir 12-23, Karaman 10-25, Kayseri 5-23, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 8-22, Konya 13-23, Nevşehir 7-20, Niğde 8-22, Sivas 5-21, Yozgat 7-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 12-27, Bolu 10-23, Düzce 15-24, Karabük 12-24, Kastamonu 7-21, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 11-25, Artvin 6-23, Bayburt 2-19, Çorum 8-22, Giresun 10-20, Gümüşhane 3-23, Ordu 9-19, Rize 10-20, Samsun 12-21, Sinop 12-19, Tokat 9-24, Trabzon 11-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu. Erzurum çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-18, Ardahan -1-17, Bingöl 6-22, Bitlis 3-17, Elazığ 8-22, Erzincan 5-22, Erzurum 0-18, Hakkari 6-18, Iğdır 9-25, Kars 0-17, Malatya 8-23, Muş 7-20, Tunceli 7-22, Şırnak 12-21, Van 4-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 12-26, Batman 10-26, Diyarbakır 9-25, Gaziantep 12-25, Kilis 14-27, Mardin 11-24, Şanlıurfa 15-27, Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla zamanla Batı Karadeniz'in geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla doğusunda kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, açıklarında 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin güçlü bir farkındalık hareketi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla hayat bulan festival, geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insan ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum ifadesini kullandı. Sıfır Atık Festivali'nin Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği bilgisine yer verilen paylaşımda festival kapsamında hazırlanan bir video da yer aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, işyerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin füze kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek her bir saha Expo'da, her bir İDEF'te, her bir Teknofest'te bu kabiliyetlerin her birinde Türkiye'nin birkaç basamak ilerlediğine inşallah milletimiz ve bütün dünya şahit olmaya devam edecek dedi. İsrail hükümetinin Ekim 2023'ten sonra ilk kez Uluslararası Kızıl Haç Komitesi yetkililerinin Filistinli esirlerle görüştürmeksizin İsrail hapishanelerini ziyaret etmesine izin vereceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Kristin Littmeyer, hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele dönüşümlü yayınla TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, kuzey ve iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesinde Sivas hariç, Batı Karadeniz bölgesinde Sinop hariç, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Çorum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 11 Mayıs Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Saatlerimiz 23'ü gösterene dek konuğumuz ve sizlerle birlikte olacağız. Türküler üzerine konuşup örnekler vermeye devam edeceğiz. Bugünkü konuğumuz Türk Halk Müziği sanatçısı Sayın Muhlis Topçu. Tekrar hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Hoş bulduk efendim, hoş bulduk.
0: Türk Halk Müziği sanatçısı Muhlis Topçu'yla birlikte türkülerle yurdun dört bir tarafını dolaşmadık. Güzel türküleri sizinle paylaştık. Bu bölümde sevgili Muhlis Hocam'ın albümünden türküler paylaşacağız. O eserler üzerine konuşacağız. Sizler de programımıza katılıp görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Türküler sevda kokar, türküler hasret kokar, türküler Anadolu kokar. Türkülerde insanımızın hüznü, sevinci, neşesi vardır. Türküler bizi anlatır diyoruz ve biz de türkülerle kendimizi anlatmaya devam ediyoruz. Yaban Çiçeğim albümünüzün adı.
1: Evet.
0: Efendim, türkü de bir Kıbrıs türküsü diye hatırlıyorum.
1: Kıbrıs türküsüydü efendim. Makbule Uysal okumuştu bunu. Hemen hemen diyebilirim ki bu türküyle ben müzik dünyasına
0: adımınızı attınız. Adımı,
1: evet, yazdırdım, insanların aklında fikrinde kaldım efendim.
0: Evet, bunu da biz dinleyicilerimize tekrar dinletelim.
1: Evet.
0: Buluşturalım.
1: Hocam, bunun altyapısını sevgili Musa Eroğlu hocam ve grubu çalmıştı. Hı hı. Bu albümümün. Açma yaban çiçeğim, yalnız kalırsın. Kimsesiz başın boş, sevdalanırsın. Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur. Bilinmeden güzelliğe
0: kala kalırsın. Ne kadar güzel anlatmış.
1: Evet. Efendim, hep birlikte dinleyelim.
0: Dinleyelim.

0: Evet sevgili hocam, şimdi ben hep sizden bu şiiri istemiştim. Birkaç programda söz etmiştim ama dediniz ki ben bu şiirin tamamını sizinle paylaşayım. Ama başka bir programda. Kısmet bugüneymiş.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çünkü uzun bir şey ezberlememiştim de sağ olun siz de bana yardımcı oldunuz.
0: Evet. O zaman şimdi şiiri paylaşalım, olmaz mı?
1: Olur efendim. Olur.
0: Şiirin arkasına da bir türkü bağlayalım ki o da şiiri tamamlasın.
1: Evet, Erzurum'la ilgili bir türkü. Erzurum'un dadaşı dürüm eder lavaşı. Sen hiç içtin mi dostum yaylada ayran aşı? Kara kara kardeşim, can can candır benim dadaşım.
0: Oo. Tam tamamlamış.
1: Evet, şiirin arkasına bu çok güzel
0: gider. Evet.
1: Evet. Onu da hep birlikte dinleyelim efendim.
0: Dinleyelim.
1: Yüzyılların ardından kopup gelen bir vaka. Kahramanlık, yiğitlik, erlik destanıdır bak. Bu oyunda gör bizi, geçme sakın Irak'tan. Gözün varsa seçersin barda karayı aktan. Bir savaş seyri vardır dadaşın her barında. Görünce kanın kaynar o an damarlarında. Doyum olmaz, doyum olmaz bir görsen Köroğlu'nun barını. Güvenirsin gücüne, düşünmezsin yarını. Dumlu'dan ta Basra'ya çağlayan selimiz var. Bahtımız kara değil bugün, kara su kadar. Bingöl yaratmadı mı? Bingöl yaratmadı mı kan çağlayan arası? Hazar çalkalanırken kanar Türk'ün yarası. Aman Aras, Han Aras. Aman Aras, Han Aras. Bingöl'den kalkan Aras. Al başımdan sevdamı, Hazar'da çalkan Aras. Dadaş, dadaş çelik bir yaydır. Onu germeye gelmez. Çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez. Yayla bulutu gibi yükselir yavaş yavaş. Sonra birden köpürür, sel olur, coşar dadaş. Doğunun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı. Efesi var, efesi var İzmir'in, eğilmez Türk'ün başı. Bar başlıyor, barbaşı sallarken mendilini. Gözünü al dadaşım, gönülden sevdiğini. Dinle davul ne diyor? Dan, dan, dan. Ben bu sese vurgunum. Can, can, can. Canlar yurdudur elbet. Her can vatana kurban. Atalar yurt sevmeyi davuldan öğrendiler. Bu ilk barın adına sarhoş barı dediler. El ele tutuştular. Gönülden tutuşanlar hepsi de sarhoştular. Seven sarhoştur elbet. Sevse de, sevmese de. Dadaşlar ağır ağır bir halka çevirdiler. Yurda kurban yiğitler bu halkaya girdiler. Ses yok, donmuş dudaklar. Gözler şimşekleşiyor, kırat kişniyor. Neden toprakları eşiyor? Dan, dan, dan. Kanları kaynaştıran bir ses çıktı zurnadan. Dağlar gibi dadaşlar kımıldandı durmadan. Tanrım bu ne duruştur? Gözler halkalanıyor, ufuklar bayraklaştı, cihan dalgalanıyor. Silkin, silkin ey palan döken, dök başından karını. Dadaş, dadaş oynarken senin, gösterir vakarını. Vur davulcu davula, vur, vur davulcu davula, candan coşsun dadaşım. Çal zurnacı, çal zurnacı oynasın dadaş, dönüyor başım. Çal, çal zurnacı oynasın dadaş.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Gerçekten yüreğinize sağlık.
1: Sağ olun efendim.
0: Şiir çok güzel seslendirdiniz. Arkasından gelen türkü de onu tamamladı.
1: Evet.
0: Çok güzeldi. Emeklerinize sağlık. Evet, şimdi sıra hangi türküye? Tabii ki Uzun Hava'ya geldi. Sarı Sabahlık Yakışmaz mı Güzeli? En güzel okuyan sanatçılardan birisidir diye iddia ediyorum.
1: Hocam, dershanem vardı benim, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Çocuklarla, arkadaşlarla çalışıyorum. Birisi el kaldırdı. Hocam dedi, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun dedim. Ben de acaba bir hata mı yaptık, ne yaptık falan. Çünkü bir grup çalışıyoruz şeyde, dershanede. Hocam dedi, dün akşam artık hangi kanalda nasıl izlemişlerse onu bilmiyorum. İki kişi de izlemiş aynı şeyi. Birbirlerini tamamladılar yani.
0: Hı hı.
1: Hata mı yaptık, ne yaptık falan. Çünkü bir grup çalışıyoruz şeyde, dershanede. Hocam dedi, dün akşam artık hangi kanalda nasıl izlemişlerse onu bilmiyorum. İki kişi de izlemiş aynı şeyi. Birbirlerini tamamladılar yani.
0: Hı hı.
1: Hocam sanatçı dedi ki, artık hangi program

0: aynı şeyde
1: programı seyretmişler.
0: Programı izlemişler, seyretmişler. Dolayısıyla şimdi hocam Sarı Sabahlığı hakikaten güzel okuyorum.
1: O zaman Zuhal. Dinleyelim.
0: İnanır mısınız? Çok güzel okuyorum. Yani böyle hani derler ya, kendimizi methetmiş gibi olmayalım. Tereyağından kıl çeker gibi derler.
1: Evet.
0: O artık nasıl bir şeyse o. Bizim Anadolu'da da bu tabir kullanılır böyle. Hocam işte saz, işte söz, işte türkü, işte uzun hava. Dinleyelim hocam.
1: Dinleyelim.
0: Hep birlikte.
1: Dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Evet, sizler de sevgili dinleyenlerimiz eminim bizimle aynı fikirde olmuşsunuzdur.
1: Hocam şunu da ekleyeyim. Bunu ben rahmetli Nuri Sesi Güzel'den çalıştım.
0: Hı hı.
1: Yani bir türküyü bilen bir insandan, sağlam okuyan.
0: O da
1: okuyan,
0: çok güzel okurdu.
1: Hocam bu türkü onunla
0: meşhur oldu.
1: Meşhur oldu ve ben çok çalıştım hocam bu türküye. İnanır mısınız? Yani ya helal olsun be. Nuri Sesi Güzel'den daha güzel değil de Nuri Sesi Güzel kadar okumuş, güzel okumuş ve çok arkadaşlarım Hulusi hocam çok güzel okuyorsun.
0: Ama sevgili hocam şimdi uzun havalar, hoyratlar, mayalar, yol havaları, gurbet havaları bunların hepsi bir serbest bir eser olduğu için serbest bir akışı var. Ritim yok. Dolayısıyla kendi içinde hissettiklerini aktarıyorsun. Size o türkünün hissettiği duyguları siz dinleyiciye aktarıyorsunuz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Dolayısıyla her uzun hava tamam belli bir çerçevesi vardır. Ama hani makam çerçevesi. Ama herkesin yorumu farklıdır. Küçük küçük nüanslar
1: olabilir.
0: Duygular.
1: Evet efendim.
0: Ondan sonra iniş çıkışlar, nameler herkes kendine göre yapar. Çünkü herkes aynı şeyi hissedemez. Aynı şekilde yorumlayamaz. Hatta şey derler. Enver Demirbağ'ın okuduğu bazı gazellerde ya da uzun havalarda onun dinleyicileri Enver Demirbağ'ın yaptığı hataları bile tekrar ediyorlarmış.
1: Çünkü yani, öyle dinlemiş hocam.
0: Yani ben rahmetli Neşet Ertaş'ın Zahidesini okumak istiyordum. Çok uğraştım, dinledim. Dedim ki bunu kaynağından dinleyeyim. Yani kim bunu havalandırmış? Neşet Ertaş havalandırmış.
1: Evet, en güzel.
0: Ona hocam ait değil ama o havalandırmış. Onun için ben de düşündüm. En az 5 kaydını dinledim. Her birisi farklıydı.
1: Evet.
0: Çünkü aynı şekilde hissedilmez. Türküyü her zaman aynı şekilde söyleyemezsiniz.
1: Başka bir duyguda.
0: Başka bir duyguda, evet, söylersiniz. Yani sanatçı aynı olsa da, önünüzdeki nota aynı olsa da mutlaka küçük de olsa farklılıkları vardır. Ben onu gördüm. Uzun havada bu farklılık çok daha fazla oluyor.
1: Evet.
0: Ki Neşet Ertaş gibi bir insan kendisinin havalandırdığı, kendisinin duyurduğu ve defalarca okuduğu bir eseri albümlerinde ya da çıktığı programlarda çok farklı seslendirmiştir. Ve sanatçılar da çok farklı seslendirmiş. Birçok sanatçıdan dinledim. Çok çok farklı yorumlara baktım.
1: Hocam,
0: henüz daha kayıt aşamasına gelemedim. Dinlemeye devam ediyorum.
1: Hocam, o şey sizde oturacak, benliğinizde, o makam.
0: Evet.
1: Mesela ben de Bozlaklar'da çok o yörenin insanı.
0: Yerilirsiniz, evet.
1: Çok oku. Hatta bir Bozlak vardı. 3-4 ay çalıştım. Baktım ki yani olmuyor. Oluyor da.
0: İçinize sinmiyor.
1: Tabii hocam. Yani onu o arkadaş gibi okumazsanız olmaz.
0: Evet.
1: Hemen der bak detone oldu. Bak olmadı. Bak şurada şöyle oldu. Çünkü halk müziğimiz hocam biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Uzun havalar, kırık havalar.
0: Evet.
1: Kırık havalar notası yazılan, ölçülü, efendime söyleyeyim ritmik hareketleri belli olan türkülerimiz. Bir de uzun havalarımız var ki hocam notası yazılmaz. Ha yazılan yazarlar, yazılır, çizilir ama hocam fakat uzun havalar notası olmadığı için hocam yoruma açık.
0: Evet.
1: Ama başını gözünü kırmadan hocam, zayi etmeden, duyguyu kaybetmeden küçücük nüanslar olabiliyor hocam. Yani
0: evet,
1: dinliyorum ben. Bakıyorsun aslında o name yok. O giriş, o çıkış ya da o böyle bir şey yok ama bu daha güzel olmuş. Yakışmış yani yaptığı, hı hı, name. Çok türküde şey yapıyorum, kırık havalarda da böyle hocam. Adam yazmış, sadece yazmış, notayı almış. Ama o zaman o insan o duyguyla onu notaya almış. Fakat öyle sanatçı arkadaşlarımız var ki efendim, öyle güzel nameler,
0: dokunuşlar yapıyorlar
1: hocam,
0: ki.
1: Hocam tabii yani bunu inkar etmemek lazım. Bu uzun havalarda da böyle, kırık havalarda da böyle hocam. Yani noksan kalmış bir yerlerini, duyguyu
0: ya
1: bir tabii, evet, ya bir nameyle ya bir böyle bir çıkışla, inişle hocam onu tamamlıyor ve çok güzel diyorsunuz.
0: Evet.
1: O kadar güzel name yapan arkadaşlar var ki hocam, biliyor musunuz? aslını dinliyorsunuz, yavan kalıyor.
0: Evet.
1: İnanır mısınız?
0: Evet.
1: Müzik yavan kalıyor, söz yavan kalıyor. Yani duyguda o arkadaştan daha ileri. Çünkü o günün şartlarına göre okumuş onu. Ama şimdiki arkadaşlarımız maşallah çok güzel okuyorlar hocam. Yani eskisini dinlemiyorsun artık. Evet. İşte bu kardeşim diyorsun. İşte bu. Adam duyguyu yakalamış, öyle bir güzel nameler yapmış ki ve istiyor hocam, biliyor musunuz? Hani çorbanın limonu yoktur değil mi? Tuzu yoktur. Onu koymasan lezzeti olmuyor hocam. Ya tuz yok mu, limon yok mu veya affedersiniz sirke yok mu, şu bu yok mu falan diyorsun böyle. O lezzeti, o damak tadını yakalamak istiyorsunuz o yaptığınız katkılarla.
0: Evet.
1: Ama diyorlar ya, sofradan kalktıktan sonra masaya gelen tuzluğun, tuzun bir anlamı
0: yok.
1: Olmuyor ama okumuşlar sağ olsunlar, ama bugünkü arkadaşlarımız hakikaten yakıştırıyorlar, güzel nameler yapıyorlar hocam.
0: Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sırada öğretmenimin düğünü var. Bu da
1: evet.
0: Çok bilinmeyen, az bilinen türkülerden birisi.
1: Hocam,
0: albümü almışsınız.
1: Çok güzel. Bunun altyapısını da şey çaldı, Mehmet Ali Gürsoy.
0: Hı hı.
1: Hocamız çaldı bunların altyapılarını, bu parçanın altyapısını. Hocam, öğretmen üzerine yakılmış. Ben bunu sevgili Mansur Kaymak'tan mı almıştım? Öyle bir hatırlıyorum. Kasetime koydum bunu. Son albümümdeydi bu.
0: Hı hı.
1: Çeşme altında bakır, kurumuş takır takır. Öğretmenimin düğününde oynayacağım şakır şakır. Bu Ege'nin.
0: Evet.
1: O hançereyi, lehçeyi de vermeye çalıştım ama inşallah güzel olmuştur. Bakalım dinleyicilerimiz ne diyecekler
0: evet,
1: efendim.
0: Evet, dinleyelim.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Bu türküyü de dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Çünkü bazı türküler var, hep saklı kalmış. Sahip çıkan olmamış, havalandıran olmamış. Garip kalmış. Bu türkü de çok güzel, garip kalan türkülerden.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla biz de dinleyicilerimize sunuyoruz ki böyle güzel türküleri keşfetsinler, onlar da söylesinler. Onlar da seslendirsinler, onlar da repertuarlarında yer versinler. Daha nice güzel türküler var raflarda bekleyen, arşivlerde bekleyen sevgili dinleyenlerimiz. Ben programımda özellikle yeni türkülere, sevgili hocam da buna cevap veriyor sağ olsun, yeni türkülere ve eski duyulmamış, bir köşede kalmış, sesin duyurmayı bekleyen türkülere yer vermeye çalışıyorum. En azından bir tane, iki tane türküyü duyurabilirsek ne mutlu bize. Tabii. Yani Türk halk müziğine büyük bir katkı yapmış oluruz, evet, diye düşünüyorum. Emek verenlere borcumuzu ödemiş oluruz.
1: Evet efendim.
0: Şimdi son bir türkümüz var. Karşıdan sallanıp gelen güzeli. Bunu da ben bilmediğim bir türkü.
1: Hocam bu Arif Hoca'nın.
0: Arif Sağ.
1: Arif Sağ hocamızın. Hı-hı. Şimdi ben kendi firmama okumuştum. Segah Müziğe okumuştum bunu. Okuyacaktım. Mesam'la konuştuk biz. Dediler ki kardeşim bunun şeyi yok. Müsaade.
0: İzin.
1: İzin belgesi yok dedi bundan. Hı-hı. Dedim ki o zaman Arif hocanın telefonunu verin bana. Verdiler. Arif hocam ne dedi biliyor musunuz? Yahu tabii muhlis oku. Hocam bizim borcumuz ne olacak? Yahu muhlis okuyan sizin gibi birisi olsun dedi.
0: Ne kadar?
1: Gözlerim yaşardı, duygulandım. İnanır mısınız? Şimdi birinin eserini okumaya çalışıyor. Vallahi şunu isterim diyorsun. Diyor.
0: Ama şimdi sevgili hocam, sizin de çok güzel bir eseriniz var. Onda da ben sizden rica ettim. Siz ne dediniz?
1: Efendim, canınız sağ olsun dedim. Yeter, evet, ki okuyan çıksın.
0: Yeter ki okuyun.
1: Evet.
0: Sizin canınız sağ olsun dediniz.
1: Tabii.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tabii.
0: Ben de en kısa zamanda inşallah sizlere o eseri duyuracağım.
1: Adı neydi onun?
0: Farz et ki söylemedim.
1: Evet. O zaman dinleyicilerimiz sabırsızlıkla beklesinler. Yemini hocam diyecek ki farz et ki söylemedim.
0: Farz et ki söylemedim.
1: Evet. Şimdi Arif hocamla işte konuştuk. Dedi ki muhlis ne parası dedi. Ben şu anda araç mı kullanıyorum? Öyle çok oldu çünkü hocam bu yıllar oldu.
0: Tabii. En az 25 yıl olmuştur.
1: Hocam çok oldu, evet.
0: Evet.
1: Yani bu en az bir 10-15 yıl falan diyeyim, yani belki de 10 yıl falan rahatlıkla olmuştur hocam. Arif hocam sağ olsun hocam. Öyle güzel karşıladı ki ya muhlis ne parası dedi ya. Canın sağ olsun. Sen zaten güzel seslendireceğinden, güzel okuyacağından eminim dedi. Aldım. Karşıdan sallanıp gelen güzele bir selam verirsem alır mı bilmem. Gönlüm seni sevdi diye söylesem darılıp kusura kalır mı bilmem. Arif hocama, bu hocam Arif hocam, Musa Eroğlu hocam, bunlar Türk halk müziğini göğüslemişler, omuzlarında götüren insanlar.
0: Evet.
1: İkisine de buradan selam, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Allah sağlıklı, sıhhatli, bol, uzun ömür versin ki bize daha nice eserleri, güzel, nice türküleri çalıp söylesin, bıraksınlar. Biz de ustamalı diyoruz ya hocam. Onların eserlerini okuyarak sesimizi, sedamızı bu kıymetli dinleyicilerimize aktarmış, dinletmiş olalım efendim.
0: Evet sevgili hocam, çok güzel değiniriz. Ben de sizinle aynı fikirlere katılıyorum. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bütün Türk halk müziğine katkı sunan, sözüyle, sazıyla, bestesiyle, müziğiyle kim ne kadar katkı sunuyorsa Allah razı olsun diyoruz. Onlara Allah sağlıklı uzun ömürler versin ki daha nice güzel eserleri bizlere bıraksınlar. Biz de o türküleri çalalım, söyleyelim ve paylaşalım. Tabii sizden de Allah razı olsun. Sizin de çok güzel eserleriniz var.
1: Ediyoruz ya.
0: Sesiniz çok güzel, sazınız çok güzel.
1: Sağ olun.
0: Besteleriniz efendim çok güzel. Çok, çok fazla ortaya koymuyorsunuz ama ben inşallah bestenizin birisini bir single yaparsam.
1: İnşallah. Diyorlar buyurun. Efendim, baki kalan kubbede hoş bir sadayım.
0: Bırakmak, evet.
1: Dinleyicilerimize ben bakıyorum şöyle geriye, 10 tane 45'lik plağım var. 6-7 tane kasetim var. Yıllarca Türk halk müziğine
0: yaptığınız programlar var.
1: Yaptığım televizyonda, radyoda yaptığım programlar var. Hocam yine diyorum, baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış. Türküleri zayi etmeden, başını gözünü kırmadan, yapımcısını, bestecisini, güftecisini üzmeden okuyabiliyor, dinleyicilerimize hoşça vakit geçirtmeye çalışıyorsak, çalışıyoruz.
0: Ne mutlu bize, evet.
1: Ne mutlu bize efendim.
0: Evet, çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun
0: efendim. Hocam.

Sevgili dinleyenler, yaşama sevincinden tutun da ölüm acısına kadar vefayı, vefasızlığı, hasreti, sevgiyi, inancı, direnci, aşkı türkülerle dile getirmiş, türkülerle seslenmişiz. İçimizi, acımızı, sevdamızı türkülere dökmüşüz, türkülerle bölüşmüşüz. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugünkü konuğumuz Türk Halk Müziği sanatçısı Sayın Muhlis Topçu'ydu. Eğer ben de bir türkü sevdalısıyım, benim de söyleyecek bir türküm var diyorsanız programımıza katılmak için lütfen bize ulaşın. Her türlü görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Türkülere gönül vermiş insanlarla sizleri buluşturan programımız Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler'de sizlerle birlikteliğimizin sonuna geldik. Türkülü Yürekleri programımıza konuk ederek türkülerle bütünleşip birlikte türküler üzerine sohbet edip örnekler dinlettik sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan. Yayın ekibiyle birlikte haftaya tekrar başka konuklarla birlikte olmayı diliyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 11-27, Bilecik 13-24, Bursa 14-27, Çanakkale 16-23, Edirne 13-26, İstanbul 16-23, Kırklareli 13-23, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 13-21, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-22, Aydın 16-30, Denizli 14-27, Kütahya 11-21, İzmir 16-27, Manisa 14-27, Muğla 13-26, Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 14-29, Antalya 17-26, Burdur 12-23, Hatay 14-28, Isparta 12-22, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 16-28, Osmaniye 13-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 8-24, Ankara 10-23, Çankırı 9-23, Eskişehir 12-23, Karaman 10-25, Kayseri 5-23, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 8-22, Konya 13-23, Nevşehir 7-20, Niğde 8-22, Sivas 5-21, Yozgat 7-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 12-27, Bolu 10-23, Düzce 15-24, Karabük 12-24, Kastamonu 7-21, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 11-25, Artvin 6-23, Bayburt 2-19, Çorum 8-22, Giresun 10-20, Gümüşhane 3-23, Ordu 9-19, Rize 10-20, Samsun 12-21, Sinop 12-19, Tokat 9-24, Trabzon 11-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Erzurum çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-18, Ardahan -1-17, Bingöl 6-22, Bitlis 3-17, Elazığ 8-22, Erzincan 5-22, Erzurum 0-18, Hakkari 6-18, Iğdır 9-25, Kars 0-17, Malatya 8-23, Muş 7-20, Tunceli 7-22, Şırnak 12-21, Van 4-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 12-26, Batman 10-26, Diyarbakır 9-25, Gaziantep 12-25, Kilis 14-27, Mardin 11-24, Şanlıurfa 15-27, Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasyon Operası'nda 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı yağmurlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı yağmurlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Sektördeki 4500 aşkın firmamızın uyum ve koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan Savunma Sanayi Başkanlığımızı, kolektif çabaların hasılası olan bu başarı hikayesinin altında imzası bulunan şirketlerimizi, üniversitelerimizi ve kuruluşlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum. Mühendisinden yazılımcısına, işçisinden teknisyenine savunma sanayimizin tüm emektarlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerin başarılarını daim eylesin. Bu gayretlerinizi hem ülkemiz, hem dost ve kardeşlerimiz, hem de insanlık için hayırlara vesile kılsın ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Karadeniz'de son dönemde etkili olan yağışlar, denize taşınan organik maddeler nedeniyle balıkçıların yeni sezon beklentisini artırdı. Geride kalan av sezonunda özellikle iri hamside yaşanan bollukla tezgahlarda fiyatların düştüğü Samsun'da balıkçılar yeni sezonda da bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyor. Denizlerde av yasağının başlamasının ardından büyük ölçekli avcılık sona ererken kıyı ve olta balıkçılığıyla tatlı su balığı avcılığı sürüyor. Son dönemde etkili olan yağışlar çiftçiler kadar Karadenizli balıkçıları da sevindirdi. Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, son dönemde etkili olan yağışların Karadeniz'de balık varlığı açısından yeni sezon için umut verdiğini söyledi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde yer alan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı kapsamlı restorasyon ve tefriş çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. Avrupa Birliği'nin Uçuş Emniyeti Kurumu, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Avrupa'da yaygın kullanılan Jet A1 tipi havacılık yakıtında yaşanabilecek arz sıkıntısına karşı Jet A tipi yakıt kullanımına ilişkin güvenlik tavsiyeleri yayımlandı. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü sahasında Antalya Spor'la karşılaşacak. Rams Park'ta saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Sarı kırmızılı ekip kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 9-19 derece, Atina az bulutlu 17-26, Berlin az bulutlu 6-17, Helsinki hafif sağanak yağışlı -2-4, Kiev sağanak yağışlı 13-24, Londra hafif sağanak yağışlı 8-19, Madrid sağanak yağışlı 10-21, Moskova az bulutlu 8-17, Paris sağanak yağışlı 10-22, Priştine sağanak yağışlı 12-21, Roma parçalı bulutlu 14-21, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 12-19, Tiran sağanak yağışlı 14-24, Varşova çok bulutlu 11-13, Viyana hafif sağanak yağışlı 10-24, Zürih hafif sağanak yağışlı 7-22 derece, Amman az bulutlu 16-29, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 15-20, Bağdat az bulutlu 20-33, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Kabil sağanak yağışlı 10-28, Kerkük az bulutlu 15-29, Kuveyt az bulutlu 28-37, Medine az bulutlu 24-39, Mekke az bulutlu 27-38, Riyad az bulutlu 26-37, Şam az bulutlu 15-31, Tahran sağanak yağışlı 17-29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-34, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-23, Tokyo parçalı bulutlu 13-24 derece, Cezayir parçalı bulutlu 15-27, Kahire az bulutlu 15-32, Melbourne parçalı bulutlu 11-16, Montreal parçalı bulutlu 6-16, New York sağanak yağışlı 12-18, Sydney parçalı bulutlu 14-19, Washington sağanak yağışlı 12-21 derece, Çadırlunga sağanak yağışlı 10-23, Frankfurt az bulutlu 8-21, Kırcaali sağanak yağışlı 11-23, Köln az bulutlu 8-21, Komrat sağanak yağışlı 9-22, Köstence sağanak yağışlı 11-17, Münih az bulutlu 8-23, Podgorica sağanak yağışlı 12-27, Selanik sağanak yağışlı 12-22, Şumlu sağanak yağışlı 10-22, Taraglia sağanak yağışlı 10-23, Balkaneş sağanak yağışlı 10-23, Zenitsa sağanak yağışlı 12-21, Gazi Magosa az bulutlu 13-28, Girne az bulutlu 15-25, Lefkoşa az bulutlu 10-26, Güzelyurt az bulutlu 11-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Madencilik çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep karlarda çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
5: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
6: Herkese merhabalar. Efendim, selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı cumalarınız olsun. Cuma gününün rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ben Deniz Hamit Alp, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı, aynı zamanda radyoda Hakikat Ezgileri programının yapımcı ve sunucusuyum. Her hafta saat 14.20 ile 15 saatleri arasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda huzurlarınızda olacağım. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı başlayalı 4 yayın yapmış oluyoruz bu yayında beraber. Bazı bilmeyen dinleyicilerimiz için tekrar bahsedeyim. İlk defa programa denk gelenler için bu programda tasavvufi sohbetler, tasavvuf içerikli şiirler ve tasavvuf sanatçısı konuğumuz olacak. Bu konuklarla canlı sazlar eşliğinde ilahiler, kasideler, gazeller, irfan türküleri seslendireceğiz. Umarım program manevi duygularınıza, Allah ve peygamber aşkına, Kur'an sevginize, kalplerinizde kıpırtılara sebep olur. Programa dair detaylar radyomuzun resmi internet sitesinde olacak. Her hafta konuklarımızın tanıtımları ve sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta, YouTube kanalımızda da olacaktır. Buradan da bilgiler edinebilirsiniz programa dair. Malumunuz her hafta stüdyomuzda bir değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Bu hafta da çok değerli bir sanatçı arkadaşımı misafir ettik. Onu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Sayın Mehmet Ali Türkoğlu bu hafta radyomuzda konuğumuz. Yine kendisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı. Aynı zamanda meslektaşım, mesai arkadaşıyız ve değerli bir abim. Mehmet abi hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Hoş bulduk Ahmet Beyciğim.
6: Cuma günü sizin de hayırlı olsun, mübarek olsun diyelim. Umarım sağlık ve afiyetiniz yerindedir.
0: Çok şükür, sizler de iyisiniz inşallah.
6: Hamdolsun, teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz abim. Çok fazla sohbeti uzatmadan değerli dinleyicilerimize biraz kendinizden bahsederseniz, daha sonra da o güzel sesinizden bir ilahi dinleyelim, olur mu?
0: İnşallah olur. Meteoroloji FM'in davetine icabet ettiğim için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Efendim ben babamın teşvikiyle 1980 Eylül ayında Adana Müzik Cemiyeti'ne başladım. Burada 8 yıl boyunca neyzen ve ses sanatçısı olarak görev yaptım. 1988 yılında askerlik görevimi yapmak üzere Amasya'ya gittim. Orada da ordu evine seçildim. Ordu evinde de Türk musikisinden kopmadım. İlk 6 ay ne üfledim, kalan 12 ayımda da solist olarak görev yaptım ve askerliğimi tamamladım. Daha sonra 1990 yılında Türkiye çapında Türk musikisi koroları kuruldu. Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak malumunuz. Ben Konya Türk Tasavvuf Müziği Korosu'nun sınavına hem neyzen hem ses sanatçısı olarak girdim. Sesten sınavı kazandım. 1991 Nisan ayında göreve başladım. O gün bugündür 35 yıl geçmiş. Nasıl geçti onca yıl anlayamadım. Seneye Nisan ayında da emekli olacağım. Allah ömür verirse inşallah.
6: Abi Rabbim hayırlara vesile eylesin. 35 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Sanatçılık ve müzisyenlik zamanından bahsediyoruz. Çok kısaca özetledin ama içinde nice anlatılacak anılar olduğunu düşünüyorum. Bir ilahiyle devam edelim. Uygun görürseniz hemen. Sıradaki ilahiyi ben anons edeyim müsaaden olursa. Efendim bunun güftesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine ait. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arifanı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Toplumun çok bildiği bir sözdür bu. Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin güftesi, ona ait olan bir ilahi seslendirecek sevgili Mehmet Ali Türkoğlu. Buyurun efendim.

0: Mehmet abi, ağzına yüreğine sağlık. Bu arada bu eserin güfte sahibi olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden de biraz bahseder misin dinleyicilerimize?
1: Tabii ki. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 1700'lü yıllarda Osmanlı döneminde yaşamış büyük bir mutasavvıf. Aynı zamanda alim ve astronomdur. En ünlü eseri Marifetname ile tanınmıştır. Nakşibendi tarikatına mensuptur kendileri. Çok güzel sözleri var. Bir tanesini okuyayım. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şu şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Abi teşekkür ederiz. Kısa ve öz bir anlatımla Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden de bahsetmiş olduk. Mehmet abi, ağzınıza ve yüreğine sağlık. Bu arada dinleyicilerimize yine her zaman hatırlatıyorum, onu da paylaşmış olayım. Stüdyomuzda her hafta canlı sazlarla yapıyoruz efendim. Burada bir kanun sanatçısı, bir ut sanatçısı, bir bağlama sanatçısı ve bir ney sanatçısı, bir ritim ve altyapı dediğimiz klavye sanatçısı arkadaşlarla bir orkestramız var. Bütün eserleri böyle icra ediyoruz. Mehmet abi, yine sorularla devam edeyim. Müzisyen olma serüveniniz nasıl keşif olundu ve siz bu yolu tercih etme süreciniz nasıl gerçekleşti? Biraz da böyle bahseder misin?
1: Tabii ki. İlk müziğe başlamamın sebebi babam rahmetlinin teşvikiyle oldu. Babam o zamanlar Adana Müzik Cemiyeti'nde Mustafa Sayar...
0: Tercih etme süreciniz nasıl gerçekleşti? Biraz da böyle bahseder misin?
1: Tabii ki. İlk müziğe başlamamın sebebi babam rahmetlinin teşvikiyle oldu. Babam o zamanlar Adana Müzik Cemiyeti'nde Mustafa Sayar Şarlar'la birlikte

0: usulüne uygun yapılmış.
1: Yani melodisi beste, diyelim beste, değil mi?
0: Aynen. Beste, evet. Güfteye giydiriyorsun. Güfte sözü yani sözler oluyor.
1: Evet. Esene güfteye sözler. Şiir diyelim. Şiir o zaman besteye de melodi diyelim. Bilmeyenler için de bunu açıklamış olalım.
0: Aynen öyle.
1: Buyurun efendim sizi dinleyelim. Bu...

0: Buyurun tut Rahman'ın, tevhide gel tevhide. Tazelensin imanın, tevhide gel tevhide. Hak la ilahe illallah, hüdayı güş eyler. Şevki gelip cüş eyler. Bu Kevser'den nuş eyler. Tevhide gel tevhide. Hak la ilahe illallah demiş Aziz Muhammed-i Hüdayi Hazretleri. Efendim, Aziz Muhammed-i Hüdayi Hazretleri'nin ilahi formunda yazılmış birçok şiir var. Ve bizim bestekarlar buradan çok istifade ettiler, ediyoruz da. Biz de seslendiriyoruz Hazreti Hünkar'ın eserlerini. İstanbul'da, Üsküdar'da, Türbe-i Şerifi'de. Mehmet abi çok teşekkür ederiz. Güzel bir ilahi seslendirdin.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine sorularla devam edelim. Sizi tanıdığım kadarıyla ailede de çocuklarda da müzisyenlik var. Biraz da ufakça aileden de bahsedelim. Çocukların müzisyen olma süreci sizin yönlendirmenizle mi yoksa kendi tercihleriyle mi oluştu?
1: Efendim, ben yönlendirmedim asla. Kendi tercihleri oldu. Yıllarca Türk musikisiyle iştigal ettiğim için çocuklar müziğin içine doğdular adeta. Zaten ister istemez çocuklarım da genlerinde de varmış ki onlar da etkilendiler. İki oğlum bir kızım var. Büyük oğlum görev yaptığım koroda semazen. Fakat onun da müzikle ilgisi var. Ortanca oğlum ise Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu Türk musikisi korosunda violonsel sanatçısı olarak görev yapmaktadır. Kızım Selçuk Üniversitesi Sabancı Devlet Konservatuarı'nda 3. sınıf öğrencisi, enstrümanı rebap ve kemane çalmaktadır.
0: Maşallah, çocukları tebrik ediyorum. Üçünü de müzisyen olmuş sizin vesileniz.

0: Bizde olmasa da mutlaka sizden etkilenmişlerdir Mehmet abi. Evet. Allah başarılarını daim eylesin.
1: İnşallah.
0: Yine eserlerle devam edelim. Sırada bir İrfan türküsü görüyorum. Hemen onu da dinleyicilerimize paylaşayım. Efendim, ömür bahçesinin gülü solmadan diyor türkünün başında. Sivas ilimizin Divrik ilçesinde Aşık Ali Metin tarafından yazılmış. Notaya da Büyük Üstad Yücel Paşmakçı hocamız almış. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan ey gözlerim gafletten uyan, ecel bir gün haydi demeden, uyan ey gözlerim gafletten uyan diyor. Mehmet abi bunu da orkestrayla seslendirecek. Sevgili Mehmet Ali Türkoğlu'ndan dinleyeceksiniz efendim.

0: Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri devam ediyor.
1: Evet, güzel bir irfan türküsü dinledik sevgili Mehmet Ali Türkoğlu'ndan. Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Her cuma günü saat 14.20'de 15'e kadar Hakikat Ezgileri programıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bu haftaki konuğum Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı sevgili Mehmet Ali Türkoğlu stüdyomuzda. Mehmet abi, yine türkülerle devam edelim. Repertuarınızda bir iki tane irfan türküsü gördük. Bakayım ben hemen. Yöresi Erzincan, Ali Ekber Çiçek'e ait, derleyen Ali Ekber Çiçek. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı gönül. Derviş halim öğüt verir özüne. Gönül lütfeyledi geldi sözüne. Azrail konarsa göğsün düzüne. O zaman beklemez sırayı gönül. Sözleri çok güzel. Ali Ekber Çiçek bütün eserleriyle çok güzel eserler bestelemişti. Mehmet abi, seni dinleyeceğiz. O güzel sesinden.
2: Eyvallah.

0: Evet, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda sonuna doğru da yaklaşmış oluyoruz. Bu hafta program konuğumuz sevgili Mehmet Ali Türkoğlu'nu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Mehmet abi, sorularla devam edelim. Bağlı bulunduğunuz kurumda, toplulukta uzun yıllar görev yaptınız. Bu süre içerisinde yurt dışında birçok görevde de bulundunuz. Buralarda tasavvuf müziğine, Mevlevi ayinlerine, semaya ilgi nasıldı? Gelenlerin buna dair fikirleri nasıl oldu? Ve bu tasavvufi manada bir etkileşime vesile olmuşluğu var mıdır sizce?
1: Olmaz mı efendim? Biz yıllarca yüzlerce program yaptık. Sema olsun, tasavvuf musikisi olsun, Türk halk müziği bile yaptık biz yani. Sanat musikisi, klasik eserler geçtik. Yurt dışında seyirciler çok daha iyi bir dinleyici. Tabii ilk defa izledikleri için semada özellikle sözlerinden zaten bir şey anlamıyorlar ama o musiki onların ruhlarını etkiliyor. Bu süreçte çoğu kez karşılaşmışızdır. İnsanların bazıları ağlayarak izlemiştir programlarımızı. Çok güzel ilgileri var ve çok iyi bir izleyicilerdir.
0: Tasavvufi anlamda da bir etkileşime vesile olmuş mudur? Hani oradan bir daha çıkıp Türkiye'ye gelelim, Konya'ya gelelim, sema izleyelim dediklerini, duyduklarınız olmuş mudur?
1: Oldu tabii ki. Müslüman olanlar bile oldu. Tasavvufu inceleyip, Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisi'ni okuyup
0: Türkiye'ye gelip Müslüman olanlar vardı.
1: Müslüman olanlar bile oldu.
0: Böyle vesile olmuşluğunuz oluyor bu vesileyle de.
1: Eyvallah.
0: Allah daim eylesin sanatınızı ve hayrınızı diyelim. Abi. Yine türkülerle devam edelim abi.
1: Tabii ki.
0: Ya da sırada herhalde bir türkü değil de ilahi var. O ilahiyi de anons edeyim. Sizin okuyacağınız eseri Saadettin Kaynak zannedersem derleyen.
1: Bestesi.
0: Evet. Bestesi ona ait. Güftede İmmet Efendi diye bir zat-ı muhtereme ait. Ey aşıkı sadıklar, gelin Allah, Allah diyelim. Bezmi Hakk'a layıklar, gelin Allah diyelim. Bu da sözleri çok güzel. Siz de güzel seslendireceğinize inanıyorum. Sizi dinliyoruz efendim.
1: Eyvallah.

0: Ey aşıkı sadıklar, gelin Allah diyelim. Bezmi Hakk'a layıklar, gelin Allah diyelim. Güftesi Derviş Himmet Efendi'ye ait olan bir ilahiyi de yine sevgili Mehmet Ali Türkoğlu'nun sesinden dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, Hakikat Ezgileri programının sonuna yaklaştık. Bendeniz sesimin rahatsızlığı olması sebebiyle size bir bu hafta bir eser icra etmekte maalesef bulunamadım. Ama yine Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun daha önce icra ettiği Yunus Emre ilahileri olan bir albümünden de bir eser takdim edeceğim. Koral bir eser dinlemiş olacaksınız. Bu arada Mehmet abiye de teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Abi davetimize icabet ettiğin için, bizi kırmadan buralara geldiğin için,
1: eyvallah,
0: o güzel sesini dinleyicilerimizle buluşturduğun için çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Umarım başka bir programda yine beraber olma dileğiyle diyorum.
1: İnşallah.
0: Sizin de dinleyicilerimize alasmadık olarak söylemek istedikleriniz varsa lütfen buyurun.
1: Efendim, Meteoroloji FM'in nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Programla ilgilenen arkadaşlarımıza ağızlarına sağlık diliyorum. Seslerine sağlık. Umarım okuduğumuz eserleri beğenirsiniz. Teşekkür ediyorum her şey için. İzleyicilerime, dinleyicilerime hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.
0: Biz tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın, iyi günler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi. Saat 24.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 11-27, Bilecik 13-24, Bursa 14-27, Çanakkale 16-23, Edirne 13-26, İstanbul 16-23, Kırklareli 13-23, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 13-21, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-22, Aydın 16-30, Denizli 14-27, Kütahya 11-21, İzmir 16-27, Manisa 14-27, Muğla 13-26, Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 14-29, Antalya 17-26, Burdur 12-23, Hatay 14-28, Isparta 12-22, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 16-28, Osmaniye 13-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 8-24, Ankara 10-23, Çankırı 9-23, Eskişehir 12-23, Karaman 10-25, Kayseri 5-23, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 8-22, Konya 13-23, Nevşehir 7-20, Niğde 8-22, Sivas 5-21, Yozgat 7-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 12-27, Bolu 10-23, Düzce 15-24, Karabük 12-24, Kastamonu 7-21, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 11-25, Artvin 6-23, Bayburt 2-19, Çorum 8-22, Giresun 10-20, Gümüşhane 3-23, Ordu 9-19, Rize 10-20, Samsun 12-21, Sinop 12-19, Tokat 9-24, Trabzon 11-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu. Erzurum çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-18, Ardahan -1-17, Bingöl 6-22, Bitlis 3-17, Elazığ 8-22, Erzincan 5-22, Erzurum 0-18, Hakkari 6-18, Iğdır 9-25, Kars 0-17, Malatya 8-23, Muş 7-20, Tunceli 7-22, Şırnak 12-21, Van 4-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 12-26, Batman 10-26, Diyarbakır 9-25, Gaziantep 12-25, Kilis 14-27, Mardin 11-24, Şanlıurfa 15-27, Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Mayıs Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin güçlü bir farkındalık hareketi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla hayat bulan festival, geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insan ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum ifadesini kullandı. Sıfır Atık Festivali'nin Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği bilgisine yer verilen paylaşımda festival kapsamında hazırlanan bir video da yer aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, işyerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin füze kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek her bir saha Expo'da, her bir İDEF'te, her bir Teknofest'te bu kabiliyetlerin her birinde Türkiye'nin birkaç basamak ilerlediğine inşallah milletimiz ve bütün dünya şahit olmaya devam edecek, dedi. İsrail hükümetinin Ekim 2023'ten sonra ilk kez Uluslararası Kızıl Haç Komitesi yetkililerinin Filistinli esirlerle görüştürmeksizin İsrail hapishanelerini ziyaret etmesine izin vereceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Kristin Whitmer, hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele dönüşümlü yayınla TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, kuzey ve iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesinde Sivas hariç, Batı Karadeniz bölgesinde Sinop hariç, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Çorum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 11 Mayıs Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda ilk olarak Amerikalı caz saksafoncusu ve besteci Wayne Shorter'dan dinliyoruz. Infant Eyes. Müzik kariyerine 1958 yılında başlayan sanatçı, 60'lı yıllarda Miles Davis'in ikinci muhteşem beşlisine katıldı, ardından caz müziği topluluğu Weather Report'un kurucuları arasında yer aldı. Grubuyla 20'nin üzerinde albüm kaydetti. Shorter 11 kez Grammy ödülü aldı. 2017'de Polar Müzik Ödülü'ne layık görüldü. 2 Mart 2023'te 89 yaşındayken hayatını kaybeden Wayne Shorter, cazın en büyük doğaçlamacı müzisyenlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Amerikalı caz vokalisti Betty Carter'dan dinledik. Look What I Got. Sanatçı dinlediğimiz, kendi kuşağını da derinden etkileyen Look What I Got adlı şarkısıyla 1989 yılında Grammy en iyi kadın caz vokal performansı ödülüne layık görülmüştü. Doğaçlama ve skating yetenekleri sayesinde şarkılarını farklı melodik süslemelerle yorumlamış olan Betty Carter, 1998 yılında 69 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı. Caz esintisinde sırada I Can't Get Started adlı şarkısıyla Barry Manilow var. 1970'lerde yaptığı şarkıları hit olan Amerikalı söz yazarı, müzisyen, aranjör ve şarkıcı, I Write the Songs, Mandy, Weekend in New England ve Copacabana gibi eserleriyle tanındı. Sanatçı 3 kez kazandığı Amerikan Müzik Ödülü dahil dünya çapında sayısız ödül aldı. Günümüze kadar 76 milyonun üzerinde albüm ve tekli satışıyla dünya müzik tarihinde önemli bir yer edindi.

Here I Am. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Dionne Warwick'ten dinledik. 1940 doğumlu sanatçı, kariyerinin ilk döneminde Burt Bacharach ve Hal David imzası taşıyan unutulmaz şarkılarla hafızalara kazındı, çıkışını Don't Make Me Over adlı şarkısıyla yaptı. 1960'lar ve 1970'ler boyunca zirvede yer alan sanatçı, 5 Grammy ödülü sahibi. Billboard dergisine göre 56 hitle Aretha Franklin'den sonra en çok Billboard Hot 100 hit şarkısı yapan kadın sanatçı oldu. Pop yıldızı Whitney Houston'ın da kuzeni olan Dionne, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün uluslararası büyükelçiliğini yapmakta. Şimdi de Billy Eckstine'a On Green Dolphin adlı şarkısına kulak veriyoruz. Amerikalı caz ve pop şarkıcısı Eckstine, zengin, operavari, bas bariton sesiyle caz müzik tarihinde iz bırakmış bir isim. Everything I Have Is Yours, Fool's Rushin' ve I Apologize adlı şarkılarıyla ün yapan sanatçı, 1948 kaydı I Apologize'la Grammy Hall of Fame ödülüne layık görüldü.

Jazz esintisinde sizlere Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Rosemary Clooney'den dinleyeceğimiz Bewitched, Bothered and Bewildered adlı şarkıyla veda ediyoruz. Sanatçı 1950'lerin başında Come On At My House şarkısıyla öne çıktı. Ardından Butch Emmy, Mambo Italiano, Tenderly, Half As Much gibi diğer pop şarkılarla ününü pekiştirdi. Seslendirdiği Hey There, This Old House, Bewitched, Bothered and Bewildered gibi şarkılarla da caz vokalisti olarak başarılı sanatçılar arasına adını yazdırdı. Sevgili dinleyenlerimiz, gelecek hafta yine aynı gün ve saatlerde caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 11-27, Bilecik 13-24, Bursa 14-27, Çanakkale 16-23, Edirne 13-26, İstanbul 16-23, Kırklareli 13-23, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 13-21, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-22, Aydın 16-30, Denizli 14-27, Kütahya 11-21, İzmir 16-27, Manisa 14-27, Muğla 13-26, Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 14-29, Antalya 17-26, Burdur 12-23, Hatay 14-28, Isparta 12-22, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 16-28, Osmaniye 13-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 8-24, Ankara 10-23, Çankırı 9-23, Eskişehir 12-23, Karaman 10-25, Kayseri 5-23, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 8-22, Konya 13-23, Nevşehir 7-20, Niğde 8-22, Sivas 5-21, Yozgat 7-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 12-27, Bolu 10-23, Düzce 15-24, Karabük 12-24, Kastamonu 7-21, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek.

metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Sektördeki 4500 aşkın firmamızın uyum ve koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan Savunma Sanayi Başkanlığımızı, kolektif çabaların hasılası olan bu başarı hikayesinin altında imzası bulunan şirketlerimizi, üniversitelerimizi ve kuruluşlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum. Mühendisinden yazılımcısına, işçisinden teknisyenine savunma sanayimizin tüm emektarlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerin başarılarını daim eylesin. Bu gayretlerinizi hem ülkemiz, hem dost ve kardeşlerimiz, hem de insanlık için hayırlara vesile kılsın ifadelerine yer verdi.

Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Karadeniz'de son dönemde etkili olan yağışlar, denize taşınan organik maddeler nedeniyle balıkçıların yeni sezon beklentisini artırdı. Geride kalan av sezonunda özellikle iri hamside yaşanan bollukla tezgahlarda fiyatların düştüğü Samsun'da balıkçılar yeni sezonda da bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyor. Denizlerde av yasağının başlamasının ardından büyük ölçekli avcılık sona ererken kıyı ve olta balıkçılığıyla tatlı su balığı avcılığı sürüyor. Son dönemde etkili olan yağışlar çiftçiler kadar Karadenizli balıkçıları da sevindirdi. Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, son dönemde etkili olan yağışların Karadeniz'de balık varlığı açısından yeni sezon için umut verdiğini söyledi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde yer alan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı kapsamlı restorasyon ve tefriş çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. Avrupa Birliği'nin Uçuş Emniyeti Kurumu, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Avrupa'da yaygın kullanılan Jet A1 tip havacılık yakıtında yaşanabilecek arz sıkıntısına karşı Jet A tipi yakıt kullanımına ilişkin güvenlik tavsiyeleri yayımlandı. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü sahasında Antalya Spor'la karşılaşacak. Rams Park'ta saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Sarı kırmızılı ekip kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 9-19 derece, Atina az bulutlu 17-26, Berlin az bulutlu 6-17, Helsinki hafif sağanak yağışlı -2-4, Kiev sağanak yağışlı 13-24, Londra hafif sağanak yağışlı 8-19, Madrid sağanak yağışlı 10-21, Moskova az bulutlu 8-17, Paris sağanak yağışlı 10-22, Priştine sağanak yağışlı 12-21, Roma parçalı bulutlu 14-21, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 12-19, Tiran sağanak yağışlı 14-24, Varşova çok bulutlu 11-13, Viyana hafif sağanak yağışlı 10-24, Zürih hafif sağanak yağışlı 7-22 derece. Amman az bulutlu 16-29, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 15-20, Bağdat az bulutlu 20-33, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Kabil sağanak yağışlı 10-28, Kerkük az bulutlu 15-29, Kuveyt az bulutlu 28-37, Medine az bulutlu 24-39, Mekke az bulutlu 27-38, Riyad az bulutlu 26-37, Şam az bulutlu 15-31, Tahran sağanak yağışlı 17-29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-34, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-23, Tokyo parçalı bulutlu 13-24 derece, Cezayir parçalı bulutlu 15-27, Kahire az bulutlu 15-32, Melbourne parçalı bulutlu 11-16, Montreal parçalı bulutlu 6-16, New York sağanak yağışlı 12-18, Sydney parçalı bulutlu 14-19, Washington sağanak yağışlı 12-21 derece. Çadırlunga sağanak yağışlı 10-23, Frankfurt az bulutlu 8-21, Kırcaali sağanak yağışlı 11-23, Köln az bulutlu 8-21, Komrad sağanak yağışlı 9-22, Köstence sağanak yağışlı 11-17, Münih az bulutlu 8-23, Podgorica sağanak yağışlı 12-27, Selanik sağanak yağışlı 12-22, Şumlu sağanak yağışlı 10-22, Taraglia sağanak yağışlı 10-23, Balkaneş sağanak yağışlı 10-23, Zenitsa sağanak yağışlı 12-21, Gazi Magosa az bulutlu 13-28, Girne az bulutlu 15-25, Lefkoşa az bulutlu 10-26, Güzelyurt az bulutlu 11-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyo.

0: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız her zamanki gibi. Ben Yeliz Kardeş, hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün, adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün Sayın Doçent Alper Dalmış ile birlikteyiz. Bu programımıza Alper Hocam'la birlikte iş sağlığı psikolojisi konusu üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz iyisiniz Yeliz Hanım.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Değerli hocam, şimdi bizim klasik bir sorumuz var. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Tabii ki. İsmim Alper Bahadır Dalmış. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde doçent doktoru olarak çalışıyorum. 2012 yılında girdim ben bu üniversiteye. Üniversitemiz de bizim 2011 yılının sonunda kurulmuştu. Cumhuriyet'le yaşıt olan bir kurumun üniversitesi burası ve burada çalışmaktan da çok memnunum.
1: Türk Hava Kurumu Sıhhiye'deki, Ankara'daki
2: evet.
1: Türk Hava Kurumu'nun üniversitesi.
2: Evet.
1: Oraya bağlısınız.
2: Tabii. Oranın kurduğu bir vakıfla 2012 yılında ilk öğrencimizi kabul ettik ve şu an üniversiteye ben de ilk olarak asistan olarak girmiştim. Birçok kadroda bulundum. Şu an doçent olarak çalışıyorum.
1: Hadi bakalım, inşallah profesörlüğe.
2: İnşallah.
1: Bugün de sizin arada verdiğiniz emeklerden biri hakkında konuşacağız.
2: Evet.
1: Çalışmalarınızdan biri hakkında. İş sağlığı psikolojisi.
2: Şimdi iş sağlığı ve aile konusunu aslında biz aile, iş yaşamı ve yönetim kitabında yazmıştım ben.
1: Aile, iş yaşamı ve yönetim.
2: Tabii. Şimdi 2024 yılında bildiğiniz gibi 2024-29 yılları arasında aile yılı ilan edilmişti ve biz de 2025 yılında böyle bir kitap projesine başladık aileyle ilgili.
1: 2024 ile 2029 yılı aile yılı.
2: Evet.
1: Daha var yani 3 yılda.
2: Tabii, hala
1: daha
2: aile
1: yılı. Daha kurtarabiliriz.
2: Evet, inşallah. Şimdi biz de bu kitabımızda aile yaşamını, aile yaşamının iş yaşantısı içindeki yerini ve bunun örgütsel ve yönetimsel açısından ele aldık boyutlarını. Ve bu boyutlarda da ben de tabii bu konuyu yazarken de iş sağlığı psikolojisini birçok yerden de gözlemleyerek de ve kendim de kendi yaptığım çalışmalarım da yönetim organizasyonunda ben doçentim. Bu alana da girmekte. Ben yönetim organizasyonunun içinde örgütsel davranış, insan kaynakları, daha sonra liderlik konularının yanında aile konularını da çalışmayı çok seviyorum ve bu konuyu yazarken de özellikle kendim istedim bu konuyu. Hem zaten programın ilerleyen zamanlarında bunu konuşacağız ama hemen kısa bir bilgi vereyim. Bu konu yalnızca birey tarafından değil, örgütün ve aynı zamanda devletin de politikalarıyla hem daha iyiye geleceğini düşünüyorum. Ve insanları amacımız bilinçlendirmek, bir nebze olsun onların farkındalığını sağlayabilirsek ne mutlu bize.
1: Yani toplumsal olarak hem toplumumuzun aile olarak kendi çabası, aynı zamanda iş yerindeki davranışları ve iş yerinin
2: tutumları
1: aileye karşı, topluma karşı sorumluluk olarak.
2: Tabii, çünkü bir örgütün, biz örgüt diyoruz iş yerlerine. Bir örgütün en...
1: İşletmeci olarak neyim bu
2: arada? Evet. Şimdi yanlış anlaşılmasın.
1: İşletmeci olarak tamamen orayı siz anlatın.
2: Tabii. Şimdi örgütlerin asıl kaynağı insan kaynağıdır. Biz mesela bir iş yeri açacağımızda ne düşünürüz? İşte bir masamız olsun, bir sandalyemiz olsun. Ama bizim en değerli varlığımız insan kaynağını, yani iş gücü. Ve ben de eğer ki iş yerlerinin amacı da karsa, ben bunu elde edebilmek ve aynı zamanda rekabet avantajı ya da o rekabet zincirinin içinde bulunabilmek için insan kaynaklarımı, iş gücünün, onların psikolojisini iyi tutmam gerekiyor. İkimizin ortak hedef ve amaçlarını tek bir yerde toplayıp birlikte, çünkü yani yola çıktığımız için aynı amaçları da benimseyerek kar hedefini tutturabiliriz. Fakat bunu gerçekleştirirken de tabii ki de iş yerinde yaşanan olumsuz sorunlarla da karşılaşıyoruz ve bu olumsuz sorunları biz evimize yük olarak getiriyoruz. Ve işte bu da bizim konumuzu oluşturuyor.
1: Özellikle ailede anneler, babalar, tabii, aile büyükleri, çalışanlar.
2: Tabii. Evet.
1: Geçen gün bir gencimizle karşılaştım hocam. Genç bir kızımız. Çalışıyor musun dedim. Nerede çalışıyorsun? Çalışıyordum ama ayrıldım dedi. Dedim ki şu anda, çok üzülerek söyledi. Şu anda neredeyse bütün gençliğimizin sıkıntısı bu.
2: Evet. Maalesef iş yaşamı zorluklarla dolu. Hı hı. Ve sert bir rekabet var. Herkesin birer ikamesi de bulunuyor. İş yerleri bu sert rekabetin içinde sabit giderlerini veyahut da normal giderlerini minimum tutmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ve aslında bilmeden yani yetenekli veyahut da yetişmiş personeli kaçırıyorlar ve bunların yerine daha kalifiye olmayan kişilerle yollarında devam etmek istiyorlar. Ama
1: o
2: bu da
1: biraz bütçeye, evet, anlamından, tabii, dolayı değil, evet, mi? Kalifiye ve insan çok para demek.
2: Ve bir de sonrasında da iyi personellerini ellerinden kaçırdıktan sonra diğer yeni çalışanlarından aynı performansı bekliyorlar. Onlara çok yükleniyorlar ve bu yüklenme onlarda duygusal bir şekilde de yıkıntıya sebep veriyor. Maalesef şu an insanlarımız mutsuz bu durumda.
1: Peki bu durumda aile yaşamı nasıl etkileniyor?
2: Şimdi aile yaşamından önce...
1: İş yerinde mutsuz.
2: Tabii. Hı hı. Aile yaşamından önce aslında biz bu iç sağlığı kavramından birazcık bahsedeyim.
1: Tamam, ondan bahsedelim. Sonra aile yaşamının etkilemesine bakalım.
2: Çünkü aile yaşamını biz bu şeylerden etkileniyoruz. Şimdi iç sağlık psikolojisi dediğimiz, hı hı, konu bizim yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir olgudur. Ve biz bu konuyu ele alırken günümüzde çalışma hayatını inceledik ve hayatın yapısındaki değişikliklerin kişiler üstünde, yani kişilerin maruz kaldığı risklere baktık ve artık son yıllarda bu riskler, iş hayatındaki riskler yalnızca fiziksel değil, duygusal, psikolojik niteliktedir. Hı. Örnek verecek olursak.
1: Nasıl yani?
2: Tabii. Bunlar stres, tükenmişlik. Tükenmişlik konusunu belki birçoğumuz yıllar önce magazinsel şekilde duymuş olabiliriz.
1: Doğrudur.
2: Evet, ama bu tükenmişliği insanlar son yıllarda çalışma hayatında çok yaşıyorlar. Rol çatışması, diğer bir sıkıntı yaşadığımız psikolojik bir sorun, iş doyumsuzluğu. Bu tarz psikolojik şeyler bizim hayatımızın artık merkezine girdi.
1: Bunları tek tek bir iki kelimeyle anlatır mısınız?
2: Yaşadığımız üzüntüden, sıkıntıdan ve vücudumuzun bunlara gösterdiği fizyolojik ve psikolojik her sorun aslında bizim stresimizin ve tükenmişliğimiz. Tabii bunların çeşitli boyutları vardır. İş yerinde biz ilk başta stresle başlayıp tükenmişliğe doğru gittiğimizde, hı-hı, artık bunun sonucu da artık işten ayrılma niyetine kadar gidiyor. Kişi kendisini o iş yerine artık ait hissetmiyor. Hı-hı. Psikolojik olarak da getirdiği yıkım sonrasında aileye yansıyor.
1: Bu biraz dünyada da var olan bir şey değil mi?
2: Tabii.
1: Sadece Türkiye'de değil.
2: Hayır. Dünyada birçok, zaten her yerde bu tarz araştırmalar yapılıyor ve, hı-hı, baskı altında olan birey eve geldiğinde daha gergin. Hepimiz zaten son yıllara da baktığımızda da bu gerginliği sokakta da hissedebiliriz. Yani en yakınımızda da görebiliriz ve bu gerginlik insanlarda artık daha sabırsızlık, daha sonra içine kapanık hareketlerde bulunmasına ne sebep oluyor ve iletişime problem yaşıyoruz. Yani iletişim problemleri yaşıyoruz bu kişilerle. Zaman zaman kendimizde de olabilmekte, içine kapandığımız dönemlerimiz, hı hı, ama biz bunu yaşarken sadece örgütsel olarak değil, aynı zamanda aile yaşamının da etkilenebileceğini bilmemiz gerekiyor ve bunu da
1: yani
2: hissediyoruz.
1: Yani aslında ailelerin akşam evde kapıyı açar açmaz ilk tartışmasının nedeni siz değil, evet, evdekiler değil.
2: İş yerindekiler.
1: İş yerindeki sorumluluk ya da hayatın getirdiği zorluklar.
2: Tabii.
1: Şimdi sadece işte de demeyelim yani.
2: Evet.
1: Büyük şehirlerde özellikle bir koşturmaca, oraya yetiş, hı-hı, buraya yetiş, bunu yap, onu yap derken zaman gidiyor. Aslında aileye karşı değil ya da kendine karşı değil, insan birey olarak birine karşı değil, tamamen yaşadığı ortamdan kaynaklı.
2: Tabii. Şu anki mesela ekonomik durumlar, işte her tarafta yaşanan bu günümüzdeki olumsuz haberler, aldığımız haberler, hepsi zaten bizim psikolojimizi etkilemekte. Hı hı. Tabii ki de bu durumlar işimizi de etkiliyor. İşimizdeki götürdüklerimiz, evimizi ve en çok etkilenen çocuklarımıza kadar bunlar etkilemekte bize. Bunun bir de o boyutu var.
1: aileye de bu yansıyor zaten. Peki biz sağlık konusunda iş stresinin aileye yansıması nasıl gerçekleşiyor diye soracaktım. Güzel bir cevap verdiniz. Peki burayı biraz açabilir misiniz bize?
2: Tabii, daha somut örneklerle.
1: Somut, evet.
2: Tabii tabii. İş stresinde aslında çoğu zaman görünmeyen etkisi daha büyük bir şekilde aileye yansımakta. Bunun somut örnekleri şöyle olabilir. Yoğun iş temposuna sahip bir bireyi ele alırsak, gün boyu yaşadığı baskıdan ve eve getirdiği bu baskı sonucunda fiziksel olmasa bile bir zihinsel olarak bir yorgunluğa sahip bu birey. Geldiği zaman evde bu kişi tamamen duygusal bir yokluk çekecek evinde de. Ve bu duygusal yokluk konusunda...
1: Boşluk oluyor değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii tabii tabii. Bundan sonra bu duygusal yokluk şey tablosunu bize çiziyor. Aile içindeki iletişim artık çatırdamaya başlıyor. Sabır azalıyor. Küçük konular dahi tartışmaya donabilecek bir şekilde bunun örnekleri var. Ve bu zaman içinde de iletişimin azalması, duygusal mesafe yaşanan, duygusal mesafe ve çatışmaların artması gibi sonuçlara da ulaşıyoruz. Uzun vadede ise bu konu aslında tükenmişliğe hem iş yerinde hem evde.
1: Aslında ev halkı, aile halkı, buradan dinleyicilerimize seslenelim. Burada uzman konuşuyor. Uzmanımız karşımızda. Ailede akşamları tartışma olduğu zaman tamamen sizden kaynaklı değil, gün içerisinde yaşanılanlardan. Peki buna bir çözüm bulabildiniz mi? Sorunlar ortaya konulmuş. Sebep ortaya konulmuş. Buna bir çözüm var mı?
2: Bunun bir çözümü...
1: Şu an uzun vade, kısa vade.
2: Kısa vadede sabır diyelim biz. Ama yaşanan stresler, stres azaltıcı egzersizler veyahut da şeyler yapılabilir. Örgütün desteği burada da çok önemli. Tek başına çözülebilecek bir konu değil. Çünkü bu konularla biz bireyleri baş başa bıraktığımızda meydana gelen şeyler bunlar. Tabii ki de bunun çözümü tek başına bireysel değil, örgütsel ve toplumsal bir şekilde ele alınması gerekiyor.
1: İş yerimizin de desteği
2: kesinlikle
1: olmalı.
2: Kesinlikle.
1: O zaman iş yeri kurmak da bir sorumluluk, yönetmek de bir sorumluluk. Değil mi?
2: Tabii insanla çalışmak zaten tamamen başlı başına bir sorumluluk, bir sorun getiriyor. Çünkü burada biz iş arkadaşlarımızı seçiyoruz. Özellikle iş arkadaşlarımızı seçerken de uyumlu bireylerle çalışmak isteriz. Çünkü evimizden çıktığımızdan sonra biz işe geliyoruz ve kendi ailemizden fazla yanımızdaki arkadaşlarımızı görüyoruz. Ve burada da uyumlu bir çalışma ortamı olmalı ki biz bu stresleri daha en aza indirebilelim. Burada örgütlere de tabii ki de çok büyük görevler
1: bir
2: düşüyor.
1: Bir de Alper Hocam, şimdi toplumumuzda aslında dünyanın her yerinde kamu kurumundan çok özel çalışma ortamı doğmaya başladı. Özel olarak, yani kendi ekibini kendin kurma yöntemi çoğaldı, öyle değil mi?
2: Evet, evet. Şimdi kamu sektörü haricinde birçok girişimler var ve bu girişimlerde de insanlar kendi ekibiyle, kendi anlaşabildiği insanlarla çalışmak isteyecek. Tabii ki bunu da nasıl ölçüyorlar? İlk önce bir işe başvurduktan sonra kişilik envanteri testi yapılıyor. Bu kişilik envanteri...
1: İş yerinde.
2: Tabii. Ya daha girmeden mülakat aşamasında biz öğrencilerimizde de hep bunu görüyoruz. Bu kişilik envanteri testine göre zaten o kişinin ofis çalışımına uygun olup olmadığını daha zaten mülakat aşamasına gelmeden önce şirket yetkilileri bunu görüyor. Tutarlı olup olmadığı cevaplarına bakıyorlar ve buna göre de artık mülakatlarda da ona göre bir plan yapıp kişiyi izleyerek konuşmasına ve oturup kalkmasına, iş yerine uygun olup olmadığına bakarak da arkadaşlarını seçiyorlar. Tabii ve bu konuda da haklılar.
1: Peki siz kurumlara danışmanlık yapabiliyor musunuz hocam? Yani yetkiniz vardır hoca olarak ama yapıyor musunuz kurum olarak ya da sizin mesleğinizdeki insanlar kurumsal olarak danışma yapabiliyorlar?
2: Tabii tabii. Yani şimdi ben yönetim organizasyon alanında doçent olduğum için bu konuda ben kendim bir danışmanlık vermiyorum. Kendim direkt akademik kariyerime çok odaklanmış durumdayım. Ama birçok hoca arkadaşım, değerli büyük yani profesör hocalarımızın eğitimler verdiklerini, insan kaynakları, etkili konuşma tarzı eğitimler verdiklerini, mülakat teknikleri olsun, bu tarz eğitimler verdiklerini ve danışmanlık yaptıklarını biliyorum. Bu konularla ilgili tabii ki de şirketlerin de çok büyük bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Burada da aslında yine ilerleyen zamanlarda bahsedecektim ama en büyük görev yöneticilerimize düşünüyor. Hı. Yönetici dediğimiz konu aslında birazcık bizim işletmelerde lider ile yönetici karıştırılabilmekte veya da dışarıda da konuştuğumuz zaman lider ile yöneticiyi biz aynı gibi görüyoruz. Hı. Ama her yönetici lider değildir. Liderlik vasıflarının da taşıması ve çalışanların da psikolojisini gözetecek bir liderle birlikte çalışan bireylerimizin daha mutlu olduğunu dışarıda da gözlemliyoruz.
1: Çünkü bu konuları biraz Ali hocamıza, Ali Halıcı hocamıza, tanınmış bir kişiliktir. Hı hı. Liderlik ve işletme üzerine bir söyleşi yapmıştık zaten. Hı hı. Geçmiş programlarımızda da. Peki günümüzde esnek çalışma ve evden çalışma modelleri bayağı arttı. Liderlik olduğu zaman ekip olarak çalışıyorsun. Evet. Ama evden çalıştığın zaman o ekibin bir ferdi olarak esnek çalışma yapıp ekibe gönderiyorsun.
2: Evet.
1: Bu çalışma yöntemleri çalışma iş aile sınırlarını nasıl etkiliyor? İnsanların bu sınırları korumakta zorlandığı oluyor mu?
2: Tabii aslında bu esnek çalışma, evden çalışma şeyleri en fazla pandemi zamanında hayatımıza girdi.
1: Mecburiyiz.
2: Tabii. Ben şahsen o çalışma modelini çok sevmiştim. Evden çalışmayı ben kendim olarak sevdim. Fakat buradaki esnek çalışma ve evden çalışma modelleri başlangıçta çalışanlar için, her çalışan için çok güzeldi. Zaman içinde fakat iş hayatı ve özel zaman arasındaki sınırlar belirsiz hale geldiği için bu durum çalışanlar arasında tekrardan işe geri dönme isteği uyandırdı. Geleneksel çalışma düzenlerine
1: biraz da dışarı çıkma ihtiyacı, öyle değil mi?
2: Tabii tabii. Onun yanında evde de bu sınırların aşılması, çünkü 7/24 evde bir çalışma şeyi var. Çalışma modeli gibiydi şirketlerde. Nasılsa evde bu kişi rahattır diye. Mesaimiz bizim geleneksel çalışma düzeninde nasıl? 8-5 çalışıyorsak 8-5. Bizim oradaki işe giriş çıkışlarımız ve öğlen yemek saatimiz bellidir.
1: Doğru.
2: Ama bu modele geçildiğinde artık iş zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde ilerliyor. Ve dolayısıyla bir gece yarısı saat 3.30-4 gibi yöneticinizden gelen bir maile cevap vermediğiniz için gündüz işe gittiğinizde azar işten çalışanları duyuyoruz. Veyahut da neden geç cevap verdin denildiğini duyuyoruz. Burada artık zamandan ve mekandan bağımsız bir çalışma isteniyor. Hı-hı. Sert bir rekabet var piyasada. Ve bu durumda
1: günümüzde hala süren yerler var mı?
2: Tabii ki de, yani evden çalışma modeli olmasa da esnek çalışma ya da işte dediğim gibi zamansız bir şekilde çalışma bir modeli piyasada bulunmakta ve bu durum kişilerde işten kopamama durumunu ve bu psikolojiyi artık getirdi. Çünkü her an çalışıyorsunuz, beyniniz her an işte ve psikolojik olarak evde de kopma noktasındasınız.
1: Evden kopuyorsun.
2: Tabii, çünkü işten kopamıyorsunuz ve psikolojik kopma deniliyor bu kavramada. Evet, çalışanların işten psikolojik olarak kopmasını zorlaştırıyor.
1: Ben de tam bunu söyleyecektim hocam. Yani geçmişte atlattık, Allah bir daha vermesin o günleri ama bizi böyle bir sıkıntıya sokan bir ortam yaşadık sağlık açısından dünya ve ülkemizde.
2: Evet.
1: Atlattık şükür Allah'a, inşallah bir daha olmasın diyoruz
2: i̇nşallah.
1: Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Çalışma modeli olarak insanların sınırlarını korumasını etkiledi biraz da.
2: Evet.
1: Yani şöyle,
2: çalışanlar sınır koyamadılar.
1: Çalışanlar sınır koyamadılar, evet.
2: Evet. Yöneticiler de sınır tanımadı. Onlar da dediğim gibi geceleyin bir mesaj geldi. Mesai çıkışı öteki zamanda belliydi. Servisine binen servisine binip gidiyor. Özel arabası olan evine gidiyor. Ve evine gittikten sonra o kişi sadece eviyle ilgilenirdi. Ama şu an, o zamanlarda ve şu anda da çoğu zaman böyle. Kişi evine gittiği zaman erkek, kadın hala kafası işte ve işten kopamama durumum var. Ve sınırlarımız kalktı. İş artık belirli saatler aralığında yapılmıyor. Sürekli erişilebilir bir durumda. Ve böyle bir kişinin psikolojisine baktığımızda biz iş ile aile dengesini tamamen kaldırdı. Aile dengesini kuramaz oldu. Ve gerekliliklerini de yerine getiremiyoruz.
1: Şimdi söyleyeceğim. Şöyle hocam, bu iş aile dengesi pandemi döneminde bizler çalışmaya, ekonomik ihtiyaçlarımızı gidermeye, çalışırken bir yandan da çalışma isteğimiz de vardı, öyle değil mi?
2: Tabii.
1: Yani toplumun çalışma isteği çok güzel bir istek. İşini yapmak istedi, bir şeylerle uğraşmak istedi. Bu durumu seven insanlar da oldu, sıkılan insanlar da oldu. Ama şu anda hala devam edenler de söylediğiniz gibi.
2: Evet.
1: Yani toplumumuz biraz da dünya insanı, ülkemiz insanı da çalışmayı sevdiği için mi evden modeli çıkardı? Yani bunu çıkaran iş yeri miydi, yoksa kurumsal olarak dünyadaki neresi çıkardı bu durumu?
2: Bu aslında rekabet koşullarının gerektirdiği bir şey oldu. Çünkü örgütler iş yerleri yani daha fazla karlılığı hedefledi. Daha fazla çalışmaya çalışanları ittiler ve onlardan fazla mesai beklendi. Fazla performans beklendi. Ama ben çalışanından bu performansı alabilmek, fazla verimliliği almak istiyorsam örgütsel bağlılığı ve çalışanlarımın da psikolojisinin de iyi olması gerekiyor. Bu çalışanlar bir bağlılık olsa örgütlerine zaten bunu gönüllülük esasıyla yaparlar. Fakat hem ben çalışanımın psikolojisini iyi tutmuyorum, onların istek ve arzularını görmezden geliyorum. Aynı zamanda sert rekabet koşullarında fazla çalışmalarına zorluyorsam ben bu kişiyi zaten verimlilik bekleyemem. Bunları, bu fazla çalışma düzenini isteyen aslında örgütler, iş yaşamı oluyor.
1: Değerli hocam, buraya kadar çok güzel konuştuk. Çalışmayı, örgütler ve iş yaşamı diye. İkinci bölümümüzde daha güzel bir söyleşi çıkaracağız inşallah.
2: Tabii.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı buraya kadar?
2: Bundan sonrasında devam edelim.
1: Edelim. Peki.
2: O zaman eklemesini yaparım.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Sayın Alper Hocam, bugün sizinle iş sağlığı psikolojisi üzerine bir sohbet ettik. Sizinle yeni bakış açıları yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Sizi başka bir gün, başka bir konuda, başka bir zaman tekrar konuk etmek isteriz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
0: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 11-27, Bilecik 13-24, Bursa 14-27, Çanakkale 16-23, Edirne 13-26, İstanbul 16-23, Kırklareli 13-23, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 13-21, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-22, Aydın 16-30, Denizli 14-27, Kütahya 11-21, İzmir 16-27, Manisa 14-27, Muğla 13-26, Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 14-29, Antalya 17-26, Burdur 12-23, Hatay 14-28, Isparta 12-22, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 16-28, Osmaniye 13-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 8-24, Ankara 10-23, Çankırı 9-23, Eskişehir 12-23, Karaman 10-25, Kayseri 5-23, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 8-22, Konya 13-23, Nevşehir 7-20, Niğde 8-22, Sivas 5-21, Yozgat 7-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 12-27, Bolu 10-23, Düzce 15-24, Karabük 12-24, Kastamonu 7-21, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 11-25, Artvin 6-23, Bayburt 2-19, Çorum 8-22, Giresun 10-20, Gümüşhane 3-23, Ordu 9-19, Rize 10-20, Samsun 12-21, Sinop 12-19, Tokat 9-24, Trabzon 11-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu. Erzurum çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-18, Ardahan -1-17, Bingöl 6-22, Bitlis 3-17, Elazığ 8-22, Erzincan 5-22, Erzurum 0-18, Hakkari 6-18, Iğdır 9-25, Kars 0-17, Malatya 8-23, Muş 7-20, Tunceli 7-22, Şırnak 12-21, Van 4-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 12-26, Batman 10-26, Diyarbakır 9-25, Gaziantep 12-25, Kilis 14-27, Mardin 11-24, Şanlıurfa 15-27, Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla zamanla Batı Karadeniz'in geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla doğusunda kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, açıklarında 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin güçlü bir farkındalık hareketi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla hayat bulan festival, geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insan ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum ifadesini kullandı. Sıfır Atık Festivali'nin Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği bilgisine yer verilen paylaşımda anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum ifadesini kullandı. Sıfır Atık Festivali'nin Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği bilgisine yer verilen paylaşımda festival kapsamında

saniyeleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin füze kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek her bir saha Expo'da, her bir İDEF'te, her bir Teknofest'te bu kabiliyetlerin her birinde Türkiye'nin birkaç basamak ilerlediğine inşallah milletimiz ve bütün dünya şahit olmaya devam edecek dedi. İsrail hükümetinin Ekim 2023'ten sonra ilk kez Uluslararası Kızıl Haç Komitesi yetkililerinin Filistinli esirlerle görüştürmeksizin İsrail hapishanelerini ziyaret etmesine izin vereceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Kristin Whitmer, hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele dönüşümlü yayınla TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70 ve 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, kuzey ve iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesinde Sivas hariç, Batı Karadeniz bölgesinde Sinop hariç, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Çorum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 10 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 11 Mayıs Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil. Sen Türkiye kadar biz hep karlada çalışıyoruz, hep sürümüyoruz.

0: haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, panderimiz simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojiden bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 11-27, Bilecik 13-24, Bursa 14-27, Çanakkale 16-23, Edirne 13-26, İstanbul 16-23, Kırklareli 13-23, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 13-21, Yalova 17-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-22, Aydın 16-30, Denizli 14-27, Kütahya 11-21, İzmir 16-27, Manisa 14-27, Muğla 13-26, Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 14-29, Antalya 17-26, Burdur 12-23, Hatay 14-28, Isparta 12-22, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 16-28, Osmaniye 13-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 8-24, Ankara 10-23, Çankırı 9-23, Eskişehir 12-23, Karaman 10-25, Kayseri 5-23, Kırıkkale 11-23, Kırşehir 8-22, Konya 13-23, Nevşehir 7-20, Niğde 8-22, Sivas 5-21, Yozgat 7-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 12-27, Bolu 10-23, Düzce 15-24, Karabük 12-24, Kastamonu 7-21, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Amasya 11-25, Artvin 6-23, Bayburt 2-19, Çorum 8-22, Giresun 10-20, Gümüşhane 3-23, Ordu 9-19, Rize 10-20, Samsun 12-21, Sinop 12-19, Tokat 9-24, Trabzon 11-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Erzurum çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 2-18, Ardahan -